bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Onlar tövbeyi Hazreti Adem'den öğrendiler. Ben pişmanım demeyi, tekrar günaha dönmemeyi Adem'den öğrendiler. Cahiliye devrinin denizler gibi köpüren küfründen kaçıp Nuh'un gemisine biner gibi girdiler İslam'a. Çoluk çocuk demeden ana baba. Halilur Rahman'dan öğrendiler sadakati. Hayatlarının baharında tebessüm ederek girdiler ateşe. İster gülistana dönsün, isterse nara. Nefislerini kurban edip Allah'a ve aldırmadan alevlerin yalımına hasbiyallah dediler. Şimdi yüreklerimizde ayak izleyin. Makamı İbrahim gibi.

beşiklerini sallamadı nehirler. Bir Asiye kucağında büyümediler. Mahrumdular Nil'e boyun eğdiren asadan. Ama boyun eğmemeyi öğrendiler Hazreti Musa'dan. Secdeye kapanmayı Tur-i Sina bildiler. İffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Önce koparıldılar baba ocağından, kuyu gibi karanlık dehlizlere girdiler, kardeş eliyle. Yılmadılar, yolları saraylara çıkmadı, yılmadılar. Kaç kez dünya tüm güzelliğiyle davet etti onları. Yusuf gibi, ben Allah'tan korkuyorum dediler. Bir gelin eda ve hayasıyla yaşadılar hayatı. Çünkü onlar iffeti Hazreti Yusuf'tan öğrendiler. Kör testereyle biçilmek mi gerek sevgilinin uğrunda? Ölmek mi gerek of bile demeden? Candan geçmek mi ağaç kovuklarında? Düşünmeden, tereddüt etmeden gülümsediler ölüm meleğine. Ve Hazreti Zekeriya'nın gidişi gibi gittiler. Çünkü onlar ölürken bile yiğittiler. Davud'un eli gibiydi elleri. Demirden yürekleri pamuğa çevirdiler. Bir ayet inince gökten, duyduk ve itaat ettik dediler. Gözyaşıyla karşıladılar vahyi. Onlar ağlamayı Hazreti Davud'tan öğrendiler.

Damarlarında Eyyub'un sabrı dolaştı, kan gibi. Hazreti Yakub'un şükrü taht kurdu yüreklerine, Hakan gibi ve can gibi, candan daha aziz bildiler. Bir yaprak gibi döküldüler.

Hazreti Meryem'in iffetli bakışlarından, İsa Mesih'in masum gözyaşlarından süzülerek geldiler. Onlar kainattan seçilmiş ve kainatın efendisine sunulmuş bir demet güldüler. Onlar yücedir. Çünkü rehberleri alemlerin rahmet sebebi. Onun nazarıyla yüceldiler. Sahabe oldular. Tüm makamları, mevkileri yüreklerinden söküp sade bir kul oldular. Çünkü onlar Allah'a kul olmayı Resul-i Ekrem'den, alemlerin incisinden, kulluğun birincisinden öğrendiler. Ne öğrendilerse ondan öğrendiler. Çünkü o gerçekleşen rüyaydı. O Habibi Kibriya'ydı. O Muhammed Mustafa'ydı. Salat ve selam olsun ona ve peygamber kardeşlerine. Selam olsun meleklere ve onun keremli ehli beytine. Selam olsun o güzide ashabına ve ruhlarımız feda olsun ona ve onun nurlu yoluna.

يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها

kimsenin adını bilmediği bir garip, hatırını sormadığı bir yetimdi. Hatırla ki senin de varlığının şafağı söktü yıllar önce. Yokluğun ufkundan kızıl bir kan pıhtısı olup yükseldin. Unutulmuşluğun dipsiz kuyusundan çıkarıldın. Ana rahmine bir küçük damlacık olarak tutuldun. Düşüversen adın bile olmayacaktı. Dağılıp yok olsan ardından ağlanmayacaktı. Yokluğa geri dönsen yokluğun kimsenin umurunda olmayacaktı. Varlığından haberdar değildi sevdiklerin. Hatırlanmaya değer bir şey bile değildi. Hatırla, hatırla ki unutulmuşluğun toprağında Rabbin seni unutmadı. Rabbin seni sahipsiz de bırakmadı. Rabbin seni yokluğun gecesinden varlığın şafağına eriştirdi. Olmayan elinden tuttu, el ver. Görmeyen gözünün görmesi gerektiğini gördü. Seni görenlerden eyledi. Olmayan dilinin duasını duydu, seni konuşur eyledi. Kendine muhatap etti. Taze bir bahar gibi gün yüzüne çıkardı bedenini. Ete kemiğe bürüdü seni. Gülden tebessümler giydirdi yüzüne. Şimdi seher vakti. Göz kapaklarının ardından kaç. Gafletin gecesinden uyan. Aç gözlerini sehere. Aç kalbini Rabbine. Uyan. Uyan. Yan. Ve an. An seni hiç unutmayan Rabbini. Güneş ufukta yükselmeden sen dualar ufkuna yüksel. Herkes unutsa bile seni unutmayan Rabbini, herkesin onu unuttuğu anda onu an. Haydi kalk, kalk ve miracına eşlik et en sevgilinin. Şimdi sabah, şimdi sabah namazı vakti. Kıbleye yönel, tekbir getir, Allahu Ekber. Büyükle Rabbini, büyükle ki sen büyük bilmesen de büyüktür o. Sen yüceltmesen de yüceler yücesidir o. Büyüklüğü için senin büyüklemene ihtiyacı yok onun. Ama sen onu büyük bilmeye muhtaçsın. Ayağına takılan, yolunu kesen, emellerini yok eden, hayallerini engelleyen ne varsa hepsinden daha büyüktür onun rahmeti. Ayağına takılanı kaldıracak inceliği, emellerini gerçekleştirecek şefkati, seni hayallerine eriştirecek gücü onun büyüklüğünde bulacaksın. Bunu bilerek teslim ol Rabbine, kaygılarını, korkularını rahmetinin kucağına bırak usulca. Kaldır ellerini ve bir gün nasılsa huzurunda hareketsiz kalacak bu bedeni bütün hücreleriyle ona teslim et. Ayağa kalk ve buradayım ey Rabbim de. Evinden kaçan kulun, yuvadan uçan kölen yine sana geldi. Buradayım ey Rabbim, geldim, huzurundayım. Huzurunda.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

Ya Resulallah, senin yokluğunda ümmet çaresiz, öksüz ve yetimler kaldı kimsesiz. Nasıl güleceğiz bilmem ki sensiz. Neredesin benim canım efendi? Ebu Bekir ile Ömer'in nerede? Cihanın güneşi hem şirin sözlü. Hani Osman ile Can Ali nerede? Hani Osman ile Can Ali nerede?

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Rahmetini umarak günahkar bir dille Allah Azze ve Celle: Ya Resulallah, alemlere rahmet hayatın geçiyor kalbimizden. Kalbimizden seyrediyoruz seni. İşte bir yaşındasın. Beni Sad yurdundasın. Sana süt anne olmadı kadınlar. Bu yüzden dargın bulutlar bir damla yağmur indirmiyor. Kıtlık hüküm sürüyor Beni Sad yurdunda. Minicik bir bulut var gökyüzünde. Sana aşık, ayrılmıyor başucundan. Ve insanlar yağmur duasında Hazreti Halime kucağına alıyor seni. Yüzünde bir gölgelik, seni güneşten korumak için. Oysa minicik bulut gökyüzünde sana meftun, sana kilitli ve dua eden rahibin kucağındasın. Dünyalar güzeli gözlerine bakıyor rahip. Kıtlığı da unutuyor, yağmuru da, duayı da. Ama sen unutmuyorsun. Uğruna canlarımız feda o gözlerinle gökyüzüne bakıyorsun. O minicik bulut ilişiyor bakışlarına. Büyüyor, büyüyor. Sonra nazlı nazlı yağmur damlaları iniyor buluttan. Fakat çoğusu bilmiyor yağmurun geliş sebebini. Çoğusu bilmiyor seni. 6 yaşındasın. Medine-i Münevvere yolundasın. Yanında aziz annen ve Ümmü Eymen. Yetimliğini hissediyorsun baba kabristanında. Sonra yolda Ebba'da öksüzlük karşılıyor seni. Mekke'ye annesiz giriyorsun. Abdülmuttalip bir başka seviyor seni. Ebu Talip bir başka seviyor. Ya Resulallah, Mekke çocukları annelerine seslenirler miydi senin yanında? Onlar anne deyince sen yere mi bakardın? Mekke rüzgarları kaç gece gözyaşlarını taşıdı Ebva'ya. Kaç gece anne diye hıçkırdın. Efendim, senin yerine de anne dedik annemize. Senin yerine de baba dedik. 25 yaşındasın ve bambaşkasın. Kimse sana denk değil. Şefkat yayıyor kokun, güven veriyor sesin. Sen Muhammedül Emin'sin. 33 yaşındasın, dalga dalga rahmet var. 35 yaşındasın, hadi gel bekletme ya. İniltiler çalıyor kapısını göklerin. Hadi gel bekletme ya. Sinesi çatlayacak Resul bekleyenlerin. Hadi gel ey yar. Nur Dağı'na davet var. İşte 40 yaşındasın. Hira Nur Dağı'ndasın. Cibril iniyor göklerden ve nokta nokta her yerden salat selam yükseliyor. Sen kainatın yüreğinden hasretle kopan ahsın. Karanlık gecelerimize sabahsın. Sen Nebiyullah'sın. Sen Habibullah'sın. Sen Resulullah'sın. Niye incittiler ki seni sultanım? Niye işkence yaptılar ki sana? Ebu Talip öldü diye mi bu pervasızca saldırılar? Himayesiz kaldın diye mi? Kabe'deki ağlayışın geliyor gözümüzün önüne. Amca, yokluğunu ne çabuk hissettirdin deyişin. Haremde namaz kılışın geliyor aklımıza. Başına pislikler saçılıyor. Başlar feda o mübarek başına. Nasipsizler sana bakıp nasıl da gülüyorlar. Biri koşuyor Mekke sokaklarından sana doğru. Biri koşuyor ama sanki yere inmiş arşala. Bu koşan kimdir diye bir soru dolaşıyor boşlukta. Bu koşan kim? Ve cevap veriyor biri. Muhammed'in kızı Fatıma-tüz-Zehra. Velilerin anası. Yüzünü gözünü siliyor biricik kızın. Sana yeryüzünde en çok benzeyen. Gülmesi sen, ağlaması sen. Ağlama kızım deyişin geliyor aklımıza. Niye çıkardılar ki yurdundan seni? Himayesiz kaldın diye mi? Onlar bilmiyorlar mıydı seni himaye edeni? Seni yetim bulup barındıranı, seni alemlere rahmet kılanı. Onlar deli diyorlardı sana. Sen susuyordun. Mecnun diyorlardı. Şair diyorlardı. Sen susuyordun. Seni bizim elimizden kim kurtaracak diyorlardı. Sen Allah diyordun. Allah Azze ve Celle. Azze ve Celle. Azze ve Celle. Semayı haşyet kaplıyordu. Sen Allah diyordun. Arş-ı âlâ titriyordu. Bedir'de Allah diyordun. 3000 melek iniyordu alacaklardan. 125.000 sahabi anam babam sana feda olsun diyordu. Ya Resulallah, Medine-i Münevvere sokaklarında yürüyordun. Necar oğullarının küçük kızları seni görünce sevinçten ne yapacaklarını bilememişlerdi. Beni seviyor musunuz diye sormuştun onlara. Seni çok seviyoruz ya Habiballah demişlerdi. Sen de Allah biliyor ki ben de sizi çok seviyorum demiştin. Bugün yaşayan gençler var. Necar oğullarının kızları değil belki. Ama seni onlar da çok seviyor. Gözyaşlarından belli ki seni canlarından çok seviyorlar. Senden başka kimseleri yok. Allah biliyor ki sen onları da çok seviyorsun. 63 yaşındasın. Refik-i Ala duasındasın. Senin için siyah yünden çizgili bir cübbe dokunmuştu. Kenarları beyazdı. Onu giyerek ashabının yanına çıkmıştın. Ve mübarek ellerini dizine vurarak "Görüyor musunuz ne kadar güzel?" demiştin. Meclisinde bulunan biri sana seslenmişti. "Anam babam sana feda olsun ya Resulallah. Onu bana ver." Niye istemişti ki senden sevdiğini bile bile? İstendiğinde katiyen hayır demediğini bile bile. Peki dedin o zata. Ve sen yine yamalı eski cübbeni giydin. Dostuna kavuşmana bir hafta kalmıştı. Aynı cübbeden yine diktiler. Ama giyinmek nasip olmadı. Haberler uçurmuştun Ebu Hureyre'nin diliyle. Benden sonra öyle kimseler gelecek ki keşke peygamberi görseydik de ne malımız ne de evladımız olsaydı diyecekler. Ve Hazreti Enes'le paylaşmıştın özlemini. Beni görmedikleri halde bana iman eden kardeşlerimi görmeyi çok isterdim. Sultanım, ey Medine minberinde ümmeti ümmeti diye üznü giyen sevgili. Ey Mekke mihrabında alemler hesabına Allah diyen sevgili. Bize lütfu ilahi bahşedilen kapına diz çöktük, beyat ettik. Rabbinden bize ne getirdiysen amenna. Duyduk, itaat ettik. Ya Resulallah, sen hala 40 yaşındasın ve hala ümmetinin başındasın.
3: Burası Yıldız Efendi.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

Mermileri, bombaları güle çeviren ölümsüzlük diyarının laleleri, davamızın kan çiçekleri, yolumuzun nurdan hüzmeleri, şehadet aşıklarının aziz öğretmenleri, cihadın korkusuz savaşçıları, ölümü diriliş ve direnişe çeviren yiğit kahramanlar, toprağa döktüğünüz o mübarek kanın her damlası yüzlerce çiçek açtı. Laleler, güller, sümbüller yeşerdi bu çorak topraklarda.

Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu, günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki, mülk elindedir ve sen her şeye kadirsin, kudretin her şeye galiptir ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden, yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan, gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. Hazreti İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim.

kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bir sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda secdelere kapanıp "Ya Rabbi, ben pişmanım" diyerek geçer ya kendisinden, o pişman başlığı

simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan. Zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.

İfade kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok. Yok bizde. Yıldız.

0: kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey alemlerin Rabbi olan Allah'ım, senden bir dileğim var. Kapındayım, boynumu büktüm, sürme kapında. Öter bülbüllerin ahu can kuşu, maksudu gir yara, hara düşürme Allah'ım, hara düşürme.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Aziz kardeşlerim, kime güveniyoruz sorgulaması yapacağız. Herkesin dünya hayatı açısından ve ahiret beklentileri açısından insan olarak bir dayanağı var. Bir yere güveniyor. Biz mümin insanlar olarak bir idrakin sahibiyiz veya olmalıyız. İmanı olmayanların da kendi çaplarında İtimat ettikleri, güvendikleri noktaları ve odakları vardır. Bizi başkaları ilgilendirmiyor. Allah'a iman ettik, peygamberine iman ettik aleyhissalatü vesselam. Şeriatımız var, Kur'an'ımız var, sünnetimiz var. Müminiz diyoruz. İnanmak bizim için başka anlamlar ifade etmiyor. Allah, peygamber, Kur'an üzerinden gidiyoruz. Güven konusunda da biz sıradan insanlar gibi değiliz, olamayız. Sizinle bir

örnek paylaşacağım. Bu örnekten sonra konuya gireceğim. Şu gördüğünüz elimdeki cihaz böyle elde dolaşır bir cihaz değil. Ama çok iyi tanıdığınız bir cihaz. Bir otomobilin emniyet kemeri bu. Gördüğünüz emniyet kemeridir. Yasa açısından da akıl açısından da zorunlu. Bir Müslüman olarak da binilen araçta bunun kullanılmasının mecburi olduğunu düşünüyorum. Yasalar bağlamasa da aklım beni bu kemerle bağlanmaya mecbur ediyor. Şimdi bu elimizdeki cihaz ayarlanıyor bildiğiniz gibi. İşte birden çekince duruyor. Bunun adı emniyet kemeri. Bu ne kadar kurtarıyor hayat, ne kadar kurtarmıyor? Böyle bir tartışma yapmamızın anlamı yok. İnsanoğlu icat ettiği bineklerde can güvenliği olarak bunu ancak icat edebilmiştir. Kaza yapmayan araç üretemediler. Henüz öyle bir şey yok. Belki olur ileride. Ama kazaya karşı %100 olmasa da güven hissiyatı veren, yolcuyu güvende tutan bir araç bu. Böyle çıkarıyorsun, takıyorsun. Enteresan bir cihaz. Şimdi beynimizi zorlamaya çalışacağız arkadaşlar. Polis bunu kullanmayanı cezalandırıyor. Sonra trafik kazalarının tahlilini yapan komisyonlar kemer kullanmamışlar. Yoksa ölmezlerdi diyorlar. Bunları tartışmıyorum. Dedim ya, insanoğlu 200 kilometre giden aracın kaza yapmasını önleyemediği için kazaya karşı tedbir alıyor. Tedbirlerden bir tanesi budur. Değerlidir, değersizdir. Hem yersiz bir tartışma hem de benim şu andaki konum değil. Ama şöyle bir muhasebeyi beraber yapacağız. Ortalama bir araba, taksi 1,5 tondur. 3 tonluk olanı da var. Şu da 800-900 gram kadar bir şey. 1,5 tonluk araçta ölmemem, sakatlanmamam için bu yarım kiloluk, 1 kiloluk işte kemeri beline tak diyor. Öbür türlü ölürsün diyor. Bunun bir benzeri de uçaklarda var biliyorsunuz. Uçakta da 10.000 metre yukarıdasın. Hostesler, inişe geçtik, kemerinizi takın. İnişe geçtik, hala kemeri takmadı. Takmadan gitmiyor yanından. Alimallah orada da aynı kural geçerli. İnsanoğlu bunu keşfedebilmiş. Bağlıyoruz. Kemer bağlamak gerekiyor. Fıkhen, İslam ahlakı açısından kemersiz dolaşmak doğru değil. Arabada veya uçakta. Ama bir soruyu cevaplandıramıyorum. 10.000 metre yukarıdan maazallah uçak bir dağa çakılacak. 10.000 metre füze gibi aşağı ineceksin de bu kurtaracak seni. Parçaların sağa sola dağılmasın diye işe yarayabilir. Müslüman olarak itiraz etmiyorum. Akıl olarak kemere de karşı çıkamıyorum. Ama 10.000 metreden aşağı düşen adamı boğmaya yardım eder herhalde. ...200 kilometre giden bir aracın tıra çarptığını düşün. Bir tanesi pastırmaya dönüyor orada. Kemerin varsa ölmeyeceksin diye inanıyorsun. Konumuz kemer değil. Ama bu kemeri, araç kemerini
hayat olarak gören anlayışın 1,5 tonluk araçta 10.000 metreden aşağı düşen bir uçakta bunun insanı nasıl kurtaracağının sorusuna verdiği cevap kesinlikle kemeri olsa ölmezdi diyor ya. Araç, sürücü, yolcu, emniyet kemeri. Sadece bunlar açısından derlendiğinde bu doğrudur. Ama iyi düşününce güldürüyor insanı. 10.000 metreden düşüyor uçak. Düşünce sürtünmenin gücünden dolayı alev alıyor. Sen kemerliysen ölmüyorsun. Böyle deyince de cevap ne deniyor? Evet, bu ölümü önlemiyor ama 1000 ihtimalden bir tanesi kurtulursun işte diyor. 1000 ihtimalden bir tanesi de olsa bir umut taşıttırıyor. Şimdi kardeşlerim, 1,5 tonluk bir aracın içinde buna güveniyorum, takıyorum, oh be kemer de sağlammış diyoruz. Bunun açılmama ihtimali de var. Çünkü böyle hızlı çekersen açılmıyor. Yavaş çarparsan cama zaten kurtarmıyor seni. Yani bu seni kurtarsın diye cama hızlı vurman lazım. Mekanizma onun üzerine kurulu. Burada kardeşlerim, bu mantığı terazinin bir kefesine koyalım. Sol elimizde bunu tutalım. Kemer, araç, hız, çarpma, uçaktan düşme ve kurtulma ve umut. Yani uçağa biletsiz binmek mümkün de kemeri bağlamadan binmek mümkün değil. Böyle bir kurallar koymuşlar. Yani biletin olmadığı anlaşılsa seni gene indirmezler uçaktan ama kemersizsen in bu uçaktan in diyorlar. Halbuki bunun uçağa oranı milyonda bir bile değil. Tonlarca gelen bir uçakta yarım kiloluk bir uçaktakiler yarım kilo da değil. Alüminyum nesne oldukları için 150-200 gram anca gelir. O seni kurtarıyor diye inanılıyor. Burada duruyoruz. Sol elimizde araç kemeri var. Sağ elimize de Müslümanlığımızı koyuyoruz şimdi. Ben cılız bir insanım. 80 kilo, 90 kilo, 100 kiloyum. Allah'ın mülkünde katrilyonda bir bile değilim ağırlık hacim olarak. Yer, gök, su, deniz, taş, toprak, canlı, ölü, her şey Allah'ın. Oksijen de onun, su da onun. Ben de onunum. Bana hayat veren de o. Beni öldürmeyi murad ettiğinde öldüren de o. Kaderimi yazan o. Bana din emreden o. Bana dostlar ve düşmanlar takdir eden o. Ben bir hiç bile değilim. Hiç bir şeydir gene. Ben hiç de değilim. O var ettiği için varım. Kendi kendime ihdas olmadım. Buna rağmen böyle bir mülk sahibi, böyle bir Allah'ın kulu olduğuma üstelik de iman ettim. Meleklerim dedi, onlara da iman ettim. Peygamberlerim dedi, onlara da iman ettim. Kader dedi, ona da iman ettim. Öleceksin, dirileceksin dedi, ona da iman ettim. Her iman et dediğine iman ettim. Namaz kıl dedi, namaz kıldım. Kur'an oku dedi, Kur'an okudum. Beni zikret dedi, zikrettim. Memur olmasam aç kalırım diye de bir korkuyu hala kalbimden atamadım. Bir A4 kağıdı kadar olan diploma kağıdı benim
hayatımdan değerli hale gel.

Allah ve mülk, insan, dost, düşman, hayvan, insan, ne kadar kelime biliyorsak hepsini bir yere dolduralım. Allah kelimesi bir kenarda dursun ve biz tefekkür edelim bu bağlantıyı. Sonra da emniyet kemeri konusuna tekrar dönelim. Bir emniyet kemeri 10 bin metreden aşağı çakılacak bir uçakta hayat memat konusu olarak görülebiliyor. 200 kilometre giden araçta ölmezsin bu kemer sayesinde deniyor. Halbuki bu her an mekanizması açılmayabilir, çalışmayabilir. Üstelik bir sürü insan da bu kemer onu boğduğu için ölmüştür arabada. Araba tutuşmuştur, kemeri çözemediği için yanmış gitmiştir içinde. Bunun eksileri de var. Buna rağmen ümmeti Muhammed'den Allah diyenlerin Allah'a itimatları ve güvenleri bir yolcunun emniyet kemerine güveni kadar değilse pratikte, sözde herkeste var bu, iman konusunun masaya konması ve bütün müminlerin bunu yeniden neye, nasıl iman ettik diye sorgulaması gerekir. Allah'a güvenimiz bizim ne kadardır sorusunu her birimiz açısından emeklinin emekliliği hayatı, işçinin rızık endişesi, memurun filanca endişesi, gençlerin gelecek merakı vesaire, herkes kendisi açısından Allah'a itimadımız ne kadardır sorusunu kendimiz imanımızla baş başa kalıp kovuşturmak zorundayız kardeşlerim. Bireysel olarak bir, ama çok daha önemli bir açıdan, dinimizin geleceği açısından. Emniyet kemeri kazayı önlüyor, ölümü önlüyor. Allah gönderdiği dini Siyonizm'den kurtaramıyor bir türlü diye de vehmi imanlaştırıyoruz adeta. Bir delikanlı ben Rabbimin şeriatını öğreneyim dese geleceğini yaktı oluyor. Diploması olmayan bir yere yatırım yaptığı için. Bir alim Allah diyor ki diye başlasa zamanı mıydı? Yanlış söyledi. Onu dememeliydi diye tenkit ediliyor. Allah'a iman tartışılmaz bir konu. Herkes en iyi imanın sahibi zaten diye söyleniyor da uygulamaya gelince insanlar eften püften denecek gerekçelerle aslında Allah'a güvenmediklerini de ispat ediyorlar. Bugün deistler, ateistler vesaireler Allah'a inanmıyor diye toplantı üstüne toplantı yapacak yere Allah'a inandığını söyleyenlerin ne kadar güvendiğini soruşturmamız gerekiyor. Kabe'nin etrafında tavaf ederken bile lebbeyk Allahümme lebbeyk diyen hacı insanın, mu'temir insanın Allah'a itimadı irdelendiğinde bir, kendi bireysel menfaatleri geleceği açısından, iki, Allah'ın dini İslam ve o İslam'ın şeriatının geleceği açısından incelendiğinde bir sorunumuz var kardeşlerim. Bu sorunu çözmek zorundayız. Aksi takdirde eğer bu sorunu çözmezsek biz, bir, melekler konusu biraz sonra izah edeceğim. İki, Allah hakkındaki düşünceler

Kaderimiz konusu. 3. Kader konusu. 4. Sabır konusu. 5. Vahye iman konusu. 6. Esma-i Hüsna'ya ve Allah'ın sıfatlarına iman konusu tartışmalı hale gelir. Bu tartışmaları önleyebilmek için bizim Allah'a iman konusunu yeniden bu pencereden ele almamız lazım. İnanıyoruz. 6 şartını biliyoruz. Ramazanlarda hatimler indiriyoruz. Hatta internette, sosyal medyada din konusunda uzmanlaştık bile. Birbirimizin dinini, hatta kimin Müslüman, kimin tam Müslüman olmadığını bireyselleştirecek kadar, alimleri tenkit edecek kadar da kudretimiz oldu, ama Allah'a itimadımız var mı? Yarın sabah Rabbim bütün dünyayı Kur'an'a teslim edebilir. Şeriat devleti değil, şeriat kainatı bile kurulabilir yarın sabah diyebiliyor muyum? Yoksa henüz şartları oluşup oluşmadığının kararını kul olarak ben mi vereceğim? Ben mi şartları oluşmadı henüz olmaz diyeceğim? Yahudi mel'un Kudüs'ü terk eder mi etmez mi sorusuna çok zor derken, bu sözün onu duyup kaydeden melekleri inciteceğini düşünüyor muyum, düşünmüyor muyum? Hem Allah Malikül Mülk, bütün varlığın sahibi, ölümün ve hayatın sahibi, hem Allah ne derse o olur, hem Allah'tan başkası öldüremez, diriltemez diye inanacağım, hem de itimada gelince diplomanın gücü imanımdan daha aktif olacak. Hem patronun gazabı Allah'ın gazabından daha ağır gelecek bana. Cuma namazını kıldırtmayan bir iş yerinden ayrılırsam, rızkımın kefilinin Allah olduğunu hatırlamayacağım. Ama evimdeki veya gittiğim iş yerinde ya da Ramazan'da ilave veren gazetelerde Esma-i Hüsna'da Er-Rezzak, rızıkları veren Allah'tır diye yazıyor. Esma-i Hüsna'da Er-Rezzak bizim iş yerinde yok. Çelişkidir bu. Bu çelişki varken Yahudi'ye lanet etmemizin de manası yoktur. Bu dünya başımızın üstünde bir değirmen taşı gibi niye dönüyor? Niye Allah kullarıyız da bize yardım etmiyor? Niye şeriatını getirmiyor Allah bize? Niye Kur'an'ını hüküm olarak tatbik edemiyoruz sorularına cevap bulamayız. Kardeşlerim, umarım şu size gösterdiğim emniyet kemeriyle ve bu kemere bakan idrakimizle Allah-u Teala'ya itimadımızı neden ve nasıl karşılaştırdığımı anlamışsınızdır. Şimdi biz emniyet kemeri çağındayız. Bu kemerin ve bunun kullanıldığı araçların olmadığı bir dünyada bir müminden örnek vereceğim. Müminlerin emiri Ömer bin Hattab radıyallahu anh'tan Ömer vereceğim. İmam Müslim rahmetullahi aleyh sahihinde Ömer bin Hattab radıyallahu anh'a ait bir cuma hutbesini naklediyor. Bu hutbe Ömer bin Hattab'ın radıyallahu anh son konuşmalarından biri. Hutbesinde çok enteresan bir ayrıntı var. Emniyet kemeri olmadan konuşuyor. Ama emniyet içinde konuşuyor. Diyor ki, işte konuşmasına başlarken Resulullah'tan söz etmiş aleyhissalatü vesselam, öyle diyor İmam Müslim. Ebu Bekir'den söz etmiş. Sonra da demiş ki, arkadaşlarım,
Ben bir rüya gördüm. Rüyamda bir horoz 3 defa kafama tak tak diye vurdu. Anladığım kadarıyla benim ecelim yaklaştı. Böyle bahsetmiş. Rüya görmüş, rüyasını anlatıyor. Sonra diyor ki, biliyorsunuz Ömer bin Hattab radıyallahu anh 10 yıl ümmetin başında kaldı. Gönüllerde taht kurdu Medine'deki tahtından önce. Sevdi, sevildi. Allah ondan razı olsun. Diyor ki hutbesinde sonra, arkadaşlar bana illa senden sonra birisine görev ver. Yani sen ölürsen, bu rüyayı anlatmış herhalde sağda solda. Sen ölürsen başsız kalmayalım. Müslümanların başı sorunu olmasın. Şöyle sen birisini bir bırak. Nasıl olsa Ömer kimi bıraksa ona itiraz edilmeyecek. Çünkü Ömer Müslümanların ve İslam'ın başındaki birisi. İslam'ın adamı Ömer. Ömer'den sonra bir boşluk olursa İslam sıkıntı çeker. Demişler buna. Burada arkadaşlar bir cevap veriyor. Bu cevap onun itimadını gösteriyor. Kemersiz binmiş araca sanki. Bakınız ne diyor? Ömer'i neyle ikaz ediyorlar? Ya sen ölürsün, yerine birisini getirmezsin, senden sonra biz kimi yerine getireceğiz diye uğraşırken İslam başımız belaya girer diyorlar. Doğru mu bu? Doğru bir tespit. Hazır huzurlu bir liderimiz var. Bu liderimiz gerekeni yapsın, ümmeti Muhammed bir sıkıntı çekmesin Ömer'den sonra diyorlar. Doğru, makul, siyasi ve dini bir talep. Ama Ömer başka bir insan. Bakın ne cevap veriyor. Diyor ki, bana yerime bir adam bırakmamı ısrarla söylüyor kardeşlerimiz. Ben hepinize diyorum ki arkadaşlar, Allah dinini boşluğa çıkarmaz. Halifelik İslam'ın halifeliğidir. O da Allah'ın işidir. Peygamberinin davasını Allah başsız bırakmaz. Size de bunu söylüyorum diyor. Eğer ben ölürsem aşere-i mübeşşereden geriye kalan 6 kişiye devrettim bu işi. Onlar aralarında seçsinler diyor. Emniyet kemeriyle bağ nerede kurduk arkadaşlar? Bakın bu bağ nerede kuruluyor? Ömer ümmetin tek adamı o gün. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ömer için ne buyurdu? Fitne ile aramızda kapı olarak sen varsın. Sen gittin mi fitne gitti diye ikaz etmiş onu. Yani fitnenin gelmesinin engeli Ömer. Böyle güçlü bir isim. Fakat Ömer'e dinini, hilafeti, Müslümanların liderliğini, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin davasını korumak bakımından bir kişiyi Allah'ın davası, ya Allah korur bunu ne dert ediyorsunuz diyor. Şimdi bu yüzde kaç Allah'a itimadı var Ömer'in? Bir de şu ayetleri okusana cami kürsüsünden dendiğinde bir alime, bir hoca efendiye, tayin endişesinden dolayı ayetleri sümen altı ettiğine bakın. Bu hoca efendinin Allah'a itimadına bakın. Tayinim çıkar, emekliye sevk ederler, hatta Diyanet de atabilir görevden mesela. Buradaki itimada bakalım. Bir de Ömer bin Hattab'ın itimadına bakalım arkadaşlar. Cenneti paylaşırken Ömer'le paylaşıyoruz.

söze geldi mi neredeyse ashab-ı kiramdan daha faziletli taraflarımız olacak. Ama pratikte Ömer, Allah var, dinini o korur diyor. Bu sözü bir de Abdülmuttalip'ten menkıbe olarak duymuşsunuzdur. Hani Ebrehe develerini almış da, o da Mekke'den çıkıp Taif'e gitmiş, develerini istiyor. Ebrehe de demiş ki, ben de zannettim ki Mekke'ye gelme diyeceksin, Kabe'yi yıkma diyeceksin zannettim demiş. Verdiği cevap çok enteresan. Ben develerin sahibiyim, Kabe'nin sahibi de onu düşünürsen merak etme demiş. Ömer'e ümmetin işte kurtuluşu için birisini tayin et dendiğinde verdiği cevap ne? Bu ümmet Allah'ın kulları. Din Allah'ın. Dava Allah'ın davası. Burada bir rahatlık var. Ne rahatlığı o? Allah'a itimat rahatlığı. Bugün biz Allah'a itimat konusunda sıkıntılıyız. İmanda demiyorum. O büyük bir iddia ve ağır bir itham olur. Ama Allah'a itimat konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Bir olayı zikretmem gerekiyor. İyi bir ibret. Bir gün İstanbul'da bir yağmur duasına gidiyorduk. Yağmur duasına giderken küçük bir çocuk peşimize takıldı. Biz de heyet olarak bu çocuğu orada kollayamayız. Başımıza bela olur. Kaybederiz çocuğu. Sen dur, gelme dedik. Siz nereye gidiyorsunuz dedi. 3-4 yaşlarında bir çocuk. Biz yağmur duasına gidiyoruz dedi. Nereye gidiyorsunuz yağmur duası? Filan yere gidiyoruz. Ne olacak o duada diye sordu. 4 veya 5 yaşlarında bir çocuk. İşte yağmur yağmıyor. İstanbul'da sorun var. Dua edeceğiz yağmur yağsın diye. Hiç düşünmeden çocuk dedi ki, niye o zaman şemsiyelerinizi almadınız dedi. Şemsiyelerinizi niye almadınız dedi. Hiçbir cevap veremedik. Çocuk doğru söylüyordu. Çocuk henüz fıtratı bozulmamış durumda olduğu için, henüz çizgi film izlemediğinden fazla, o da bir çizgi film izlemeyen bir ailedeydi. Çizgi film bilmediği için, böceklerin nasıl uçup kaçtığını, uçak düşürdüğünü falan görmediği için, dua edersen Allah sen dönmeden yağdırır, yağdırınca da senin şemsiyen yok, ıslanırsın diye düşünüyordu. Bu çocuktaki bu duygu Ömer'in duygusudur. Şimdi o çocuk ne durumdadır bilmiyorum. Hiç şemsiye alıyor mudur, yanına almıyor mudur bilmiyorum. Esasen müminler yağmur duasına giderken şemsiyeyle gitseler o dua kabul olur. Ya Ağustos ayında hiç zaten işaret yok yağmur. Hava raporunda da böyle bir şey yok dediğin zaman yaptığın dua dua değil ki. İtimat sorunu yağdırıp yağdıramayacağı açısından olmasa bile benim duama cevap verip vermeyeceği açısından itimat sorunu var ortada. Bugün biz dünya müminleri olarak başımıza örülen çoraplarda hep dua ediyoruz mazlumlar için. Topraklarımızın tahrip olmaması için, ümmetimizin aziz olması için dua ediyoruz. Duamıza bile itimadımız tartışılabilir durumdadır.

0: Nurettin Yıldız Hoca'nın sunumuyla Hayat Rehberi devam ediyor.
1: Burada kardeşlerim, demek ki bizim Allah'a itimat diye bir

Ben de ümmet olarak, yaşadığımız coğrafya olarak, biz artık kendimizi Allah'a itimat eden bir ümmet haline getirmiş olmalıyız. Fertler olarak veya ümmet olarak Allah'a itimadımızda sorun devam ettiği sürece sigorta şirketleri bizden çok paralar kazanacaktır. Şimdi kardeşlerim, itimadımızın bir altyapısı var. Yani itimat derken bir reklamdan dolayı itimat etmiyoruz biz. Yani Allah büyüktür, sen küçüksün, küçük büyüğe itimat eder diye bir felsefe üzerine oturmuyor bizim itimadımız. Oturmaması lazım. Böyle düşünürsek çok yanlış. Ya da eksik, çok eksik olur. Yani Allah çok büyük, Firavun'u helak etti. Bizi de helak eder, iyisi mi itimat edin. Bu itimat değil ki, korkudur bu. Buna itimat diyemeyiz. O Allah olduğu için, biz de kul olduğumuz için ve bunun mantığı da iman ettiğimiz değerlerden oluştuğu için Allah'a itimat etmemiz lazım. Bir numaralı konu melekler konusudur. Melekler konusu bizim itimada mecbur olduğumuz şeydir. Neden? Gerek insan olarak, şahıs olarak meleklerle beraber yaşıyorum. Kimi sevaplarımı, günahlarımı yazıyor. Kimi beni korumak için yaratılmış, bana görevli olarak verilmiş. Ümmet olarak da sürekli meleklerin beraberliğinde bir ümmetiz biz. Biz melekler kanalıyla Allah'a ve hayata tutunuyoruz. Bizim hayata tutunuşumuz, din sahiplenişimiz bir melek deyim yerindeyse mekanizması üzerinden yürüyor. Meleklere imanımız sürekli aktif iken Allah'a itimat etmememiz mümkün değil. Eğer Allah'a itimadımız fiiliyatta eksik görüntü veriyorsa, o zaman meleklere iman konusunda sorun var demektir. 2. Mümin olarak Allah'tan korkuyoruz, korkmamız gerekiyor. Allah'ı seviyoruz, sevmemiz gerekiyor. Korku ile umut arasında bir denge çizgide duruyoruz, durmalıyız. Ama her halükarda mümin Allah'a hüsnü zan ile bakar. Yani Allah hakkında artı düşünür hep. Rahmetini hep önde tutar. Mağfiretini öne geçirir hep. Eğer mümin Allah'a hüsnü zannını oturtamazsa, o zaman İsrail bir kanadıyla İsrail'in yanı başındaki Lut gölünü göklere kadar kaldırıp fırlatan meleklere inanamıyor demektir. O meleği yaratan Allah hakkında hüsnü zan besleyemiyor demektir. Hüsnü zan, yani artı duygular beslemek, sadece öldü, mezara gömdük, hiç adamın yapacak bir şey yok, Allah gafurur rahimdir diye hüsnü zan beslemek değildir ki. Allah kullarını naçar bırakmaz, kafire ezdirmez, Kur'an'ını yıprattırmaz, ezanını susturmaz. Biz kulu olmayı becerebilirsek, bu ümmetin müminleri olarak, Allah bizimledir, Allah bizimle oldu mu gerisi önemli değil bu kainatın diyen hüsnü zan hüsnü zandır. Hüsnü zanlı ölülerin son umudu olarak saklamak bir hüsnü zan değildir ki, suizandır o neticede. Demek ki bizim Allah'a itimadımız bir yapı üzerine oturuyor. Meleklerin üzerine oturuyor. Meleklere imanımız üzerine oturuyor. Allah'a hüsnü zan beslememiz gerekiyor. Allah zulme razı değil. Mümin kullarına ve o kulların küçücük mini yavrularına, bebeklerine zulmettirmez Allah. Aç bırakmaz Allah. Zelil ettirmez Allah diye bir itimat, hüsnü zan oluşturacak bir itimat veya hüsnü zandan oluşacak bir itimat kayboluyor. Her şey kayboluyor.

sigorta şirketine, sosyal güvenlik sistemine, doktorların yazdığı reçetelere, babandan kalan mirasa, arkadaşlar olarak çeteleşebilirsen, dernekleşebilirsen, vakıflaşabilirsen, kurumsallaşabilirsen, ona, sendikaya vesaire, hep bizden üreyen, bizim kağıdımız ve kalemimizin oluşturduğu değerler üzerine itimat ederken, Allah bizim hüsnü zan ile baktığımız Rabbimiz değil, ateşinden söz edilince korktuğumuz bir Allah haline gelir o zaman. Halbuki hüsnü zanlı müminin, yani Allah hakkında iyi düşünmesi, ölürken de yaşarken de en önemli bakış tarzıdır. Tıpkı o çocuğun şemsiyenizi niye yanınıza almadınız dediği gibi bir olaydır bu. Çünkü Allah isteyince yağmur verir. Daha söze başlarken ben kim, dua etmek kim diye güya bir tevazuyla başlamak şeytana destektir. Üçüncü nokta, kadere imanımızdır. Kadere sözde iman edip sonradaki dünya olaylarını, müminlerin etrafındaki işkenceleri veya tuzakları, müminlerin önündeki barikatları gördüğünde sanki Allah'ın kaderinde olmayan, birdenbire ortaya çıkmış bir komplo ile karşılaştık zannediyoruz. Komplo ile biz karşılaştık. Allah kimsenin ona komplo yapmasına izin vermez ki. O komployu yapmayı da Allah izin verdiği için kafir yapmıştır zaten. Kadere imanımız ne kadar Allah'a itimat ettiğimizin simgesidir. Dördüncü noktamız kardeşler, dedik ki Allah'a itimat bir sistemin üzerinde oturuyor. O sistem bozulunca Allah'a itimatta sorun var. Ömer bu saydığımız şeylerde, meleklere imanda, Allah'a hüsnü zannında, kadere imanında ve şimdi sayacağımız şeylerde Ömer, o Ömer olduğu için yahu bu din gider elden, birisini tayin et reis olsun dendiğinde Allah'ın dini bu ne merak ediyorsunuz? Allah peygamberinin davasını yalnız bırakar mı demeyi becermiştir. Halbuki biz bu sistemde sıkıntı yaşadığımız için, içini dolduramadığımız için bunun, kendi çocuğumuza da güvenmiyoruz, yetiştirdiğimiz talebeye de güvenmiyoruz, seçtiğimiz, beğendiğimiz siyasetçiye de güvenmiyoruz. Kimseye, paradan başka kimseye güvenmiyor. Koltuktan başka güçlü bir kimse yok. Koltuğu olan güçlü, koltuğunu kaybedince de maymuna çevriliyor. Neden? Asıl itimat etmemiz gereken Allah'ı ve şeriatını bir miktar hayatımızdan uzak tuttuğumuz için başımıza bunlar geldi. Dördüncü nokta, biz iman ediyoruz ki hayatı cennetleştiren sabırdır. İnnemâ yuvaffassâbirûne ecrehum bigayri hisâb. Dolu dolu sınırsız karşılıklar ancak sabreden kullar içindir. Nuh aleyhisselam 950 sene bekledi. Bekleyenler, sabredenler, üzerine düşeni yaparak elbette. Bekleyenler, sabrın içini dolduranlar karşılarında güvendikleri bir Allah bulurlar. Akşamdan sabaha kadar sabretmeye tahammülü olmayan, bir yılın başından sonuna kadar bile Allah'ın kaderinin tecelli etmesini beklemeye sabrı olmayanlar, yeri gelip dinden çıkmayı bile düşünebilirler. Maazallah. Biricik rahmeten lil alemin olarak yarattığı peygamberinin bile şöyle güzel bir veda konuşması yapması için 23 yıl beklemesini murad etti Allah. 23 dakikada internetten sonuç toplamaya kalkması insanın, insan nesilleri üzerinde, yani böyle olsun, bu neslin hepsi şeriatçı olsun, 15 dakika içinde de gerçekleştirelim bunu diye internetten bilgisayar yardımıyla nesil yetiştireceğini zannedenler,

sabrın mantığını bilmiyorlar. Hayatı cennete doğru giden bir yol haline getiren sabırdır. Cennete girenlere Allah ne diyor? Girdiniz, hoş geldiniz. Niye? Bima sabartum. Sabredenlerden olduğunuz için. Sabredenlere ancak Allah'ın vaadi vardır. Sabır bir günlük, iki günlük değil. Doğumdan ölüme kadar Allah'ı beklemektir. Ve Allah'ın kaderinin tecellisini beklemektir. Bu dünya asla ters dönmüyor. Tam yerinde dönüyor dünya. Vaktinde, zamanında dönüyor. Biz de Allah'ın murad ettiği bir zamanda geldik nesil olarak. İsrail de Allah'ın murad ettiği zamanda orada kuruldu. Bütün şer güçler Allah'ın murad ettiği vakit, zaman ve yerde oluştular. İblis gibi. İblis de Allah'ın muradı ve dilemesiyle ortaya çıktı. Bunu bildiğimiz halde çalışıp çapalamayı artırmamız gerekirken mızmızlanmayı artırmamız itimat sorunundan kaynaklanıyor. Ya kaderde bir sorun var, kadere imanımızda, ya da kaderin tecellisini bekleyecek sabır anlayışımızda sorun var. Biz adeta ümmet olarak bu sabır noktasını yakalayamadığımızda dün doğan çocuğunun bugün 20 yaşına gelmesini isteyen anneye benziyoruz. Allah bu ümmeti mesela, o bilir ya aslını, misal olsun diye söylüyoruz. 5000 yıl üzerine peygamberini gönderdikten 5000 yıl sonra kainat dini haline getirmek murad etmiştir. Kim bilir? Belki 10.000 yıl. Biz 1400 sene sonrasında geldik, hala dersek eğer, hala kime göre diyoruz? Kime göre hala niye İslam hakim olmadı diyoruz ki? Bizim beklentilerimize göre mi? Allah'ın yazıp çizdiği kaderine göre mi? Demek ki sabır birey olarak da Allah'a itimadımızda set oluşturuyor. Ümmet olarak da sabretmeyi beceremeyişimiz, adeta dün doğmuş çocuk, bugün sakalları çıkmadı hala, dün doğdu bu çocuk ya. Niye sakalı büyümüyor bunun? Bıyıkları nerede bu çocuğun, dün doğmuştu diyen komikliktir. İnsanların Kudüs'ü 50. senesi oldu, hala Yahudi'den almadık. Niye? Bu acele kime göre? Kudüs'ü alsaydın orada ibadet etmeyi becerecek bir neslin mi hazır? Kudüs'ün eteklerini ihya edecek nesil yetiştirdik mi? Kudüs gelsin. Geldi Kudüs. Ne yapacaksın Kudüs'ü? Kapısında hacı malzemeleri mi sattıracaksın? Onun için mi istiyoruz biz Kudüs'ü? Mescid-i Aksa'da mevlüt mü okutacağız? Onun için mi lazım bize? Bu bir semboldür. Ümmetin sembolüdür. Bu sembolün adamları var mı ortada? Mescid-i Aksa'nın duvarları orada. 2 saat içinde biiznillah Yahudi yerle bir oldu mu ibadete hazır. Zaten ibadet yapılıyor orada. Ama nesil 2 saatte yetişmiyor. Asıl sabırla yoğrulması gereken görev hayallere kurban ediliyor demek ki. Bima sabartum. Sabrınız sayesinde cennettesiniz diyorsa Allah, sabır itimadımızın birinci şartı demek ki. Ve 5. başlığımız kardeşler, vahiy ne anlama geliyor bizim için? Vahiy dediğimiz şey, Allah'ın peygamberi aleyhissalatü vesselama indirdiği hakikatler. İçinde Kur'an var, peygamber aleyhisselam efendimizin rüyaları var, hadisi şerifler var, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalbine tulu eden şeyler var. Efendimizin üzerinde yansıyan Allah'a ait ne varsa hepsi vahiy bunların. Vahye iman. Elimize bakıp bu 5 parmaklı el benimdir, bak beynim çek deyince çekiyorum diye elimi gördüğüm gibi vahyi göremediğimiz sürece

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haberleri, bize verdiği bilgiler, Kur'an'ımız başta olmak üzere hadis-i şerifler, onun gördüğü rüyalar, onun zihninde oluşan tuluat, her neyse vahiy dediğimiz şeyler, eğer bizim için kendi elimizden daha iyi gördüğümüz, tasdik ettiğimiz şeyler değilse Allah'a nasıl itimat edeceğiz ki biz? İtimat diye bir konserve çeşidi yok çünkü. Vahyi üzerinden Allah'a itimat edeceğiz. Vahye bağımız sallandığı sürece Allah'a itimadımızın oluşması da mümkün değil. Ümmet olarak da, fertler olarak da. O zaman dünya depremler dünyası olarak kalır. Dönmez bu dünya, sallanır sadece. Bunun için vahyimizi, yani bize Allah'ın indirdiği vahyi sulandırma hareketlerinin tamamını da Yahudilik olarak görmediğimiz sürece Allah'a itimadı biz katıyoruz demektir. Ha Mescid-i Aksa'yı bir mel'un kitlenin işgal etmesi, ha da birisinin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme ait şeyleri, Allah'ın vahyi olan ayetleri, hadisleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin rüyaları dahil o vahyi dediğimiz hakikatleri sulandıran, gevşeten, insanoğlu düzeyinde tartışmaya açan kişiler ve hareketler, Mescid-i Aksa'yı işgal edenlerin dinimize verdiği zararın belki de daha fazlasını veriyorlar. Çünkü biz vahyi tartıştığımız sürece, bu iyi vahiydi, bu kötü vahiydi, bu Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne uydu, bu uymadı, bunu kadınlar beğendi, bunu delikanlılar beğenmedi dediğimiz sürece, bir blok olarak vahyi alıp kalbimize, oradan da beynimize basmadığımız sürece gayba iman kayboluyor demektir. Allah'ın zatı zaten gayiptir bizim için. Gayba iman, yani görmediğimiz şeylere iman olmadığı sürece Allah'a imanın hakikati yoktur ki itimat olsun Allah'a. Gayba iman olmadıkça kabir azabı var mı yok mu tartışırsın. Hatta ölmeyeceğini bile iddia edebilir insanlar. Mesela filan yerdeki bir üniversitede bir aşı keşfedilmiş, o aşı yapılınca insan ölmüyormuş diye bir haberi bile okumaz mümin, hakiki mümin. Neden? Çünkü Kur'an'ımız ne buyurdu? İza ca'ecelhum la yestahiruna sa'aten ve la yestakdimun. Ecel gelince bir saniye ileri geri gitmez o. Yani ölüm kat'idir. Hastalıklar öyledir demiyor Allah ama. Hastalık iyileşebilir. Ölüm kalkamaz bu dünyadan. Bu araştırmayı yapan zamanında ölmüş zaten. Onun aklı ölmüş. Beyinsiz o. Hastalıkla uğraşsın, filan hastalığı kaldırdım desin, bütün müminler olarak ona hayır dua edelim. Ölümü kaldırma haberi, ölüm engellenecek, aşısı çıktı sözü, gayba imanımızın zafiyetinden kaynaklanıyor. Gayba iman da zaten vahyin talimatları arasındaydı. Hatta ve hatta kardeşlerim, çok daha vahimi bunun, çok çok daha vahimi, Müslüman olarak biz, öldükten sonra dirilmeye bile tereddütle bakabiliriz vahiy sallandığı zaman. Vahiy salladığı zaman bir adam, ya cennette dur ne olacak, sonunda onu da yıkarlar herhalde. Park zannettin tabii, eskiyince yıkarlar parkı. Cehennemde de yak yakıtı biter bir gün herhalde der insan maazallah. Bunun için beşinci korunması gereken değerimiz, ki Allah'a itimadımız olsun, vahiydir. Vahiy bizim adımız soyadımız bile değildir. Varlığımızdır. Vahiy kadar Müslümanız biz. Vahye itimadımız kadar Allah'a itimat edebiliriz. Vahyin yeri oynadığı zaman beyinlerimizde çöktük demektir. Bunun için 3 asırdan beri kafirler iman etmek etmeye niyetleri olmadığı halde Müslümanların çocuklarını alıp İngiltere'de, Fransa'da, Hollanda'da, Amerika'da hoca yetiştirdiler. Hadis öğrettiler onlara. Kelam ilmi öğrettiler. İslam tarihi okuttular. Adı oryantalizm olur, istişrak olur, ne adı ne olursa olsun öğrettiler. Onlar geldiklerinde de ilk işleri bilerek veya bilmeyerek olduğuna inanmak istiyorum. Vahyin ağırlığıyla oynamak oldu. İlk oynadıkları nedir biliyor musunuz? Bazı içerideki cahil Müslümanların da desteğiyle ilk İslam aleminde 1900'lü yıllarda ürettikleri slogan Ebu Hureyre'nin her şeyi kafadan uydurduğu bilgisidir. Halbuki Ebu Hureyre radıyallahu anh 5000'e yakın hadisi bize aktaran bir sahabi olarak onu çektiğiniz zaman başta namaz olmak üzere hiçbir şey kalmıyor İslam'da. Her şey sallanıyor. Ama bazı Müslümanlar ya hakikaten bu Ebu Hureyre ben 5 cümle aklımda kalmıyor da 5000 hadis nasıl aklımda kalmış deyiverdiler. Akıbetini anlamadılar bunun. Kendi imanları, kendi müminlikleri ümmeti Muhammed'in de prestijiyle oynadılar, fark edemediler bunu. Bunun için vahiy ve vahyin içeriğini oluşturan şeyler müminlerin iftar sofrasına gündem olamaz. İftarı etle kebapla yapalım, vahiyle yapmayalım. 1400 senedir oruçluyuz biz. 1400 senedir Resulullah dedik. Aleyhissalatü vesselam. Ashab dedik. Kur'an dedik. Sünnet dedik. Şimdi onlarla çatalımızı batırıp oynamaya kalktığımızda elimizdeki din gider. Giderken de Allah'a itimadımız gider. Allah'a itimat etmedikten sonra onun da bize minneti yok ki zaten. Allah mı bize yalvaracaktı? Celle Celaluhu. Ve altıncı başlığımız kardeşler. Bugün belki de gereksiz yere en kolay anlaşılacak şeylerden birisi, uç konulardan biri olmuştur. Esma-i Hüsna konusu. Başımıza gelen bunca musibetlerle ilgili yorum yaparken Allah'ın Allamul Guyub, El Alim, El Alim, El Semi', El Basir, El-Karib, El-Latif, El-Malik. Bu isimler Allah'ın isimleri. Ne demek Esma-i Hüsna? Allah'ın en güzel isimleri. Son senelerde de bir şey yayıldı. Çocuklara ezberlettiriliyor bu. 99 Esma-i Hüsna'yı okuyana bisiklet alınıyor. Esma-i Hüsna ezberlenmek için değil, süt olarak emilmek içindir. Süt olarak emilir Esma-i Hüsna, o kemik olur, diş olur, tırnak olur, et olur, kılcal damar olur müminin bünyesinde. İnternetten gizli görüşmeleri sildin, hani semî' ve basîr olan Allah, gören, duyan. Çocuk sakat doğdu, özürlü doğdu, hani Allah latîf'ti, Rahim'di, Rauf'tu. Filan süper güç filan İslam toprağını işgal etmişti. Oraya adam el koydu. Hani Malik Allah'tı. Malikül mülktü Allah hani. Esma-i Hüsna'yı ders olarak yapmak çok kolay arkadaşlar. 99 kelime bu. Bilemedin 99 günde adam bunun profesörü olur. Esma-i Hüsna ile yetişen Enes İbni Malik yapmak zor insana. Kardeşlerim, sahabileri aleyhissalatü vesselam Efendimiz bu mantıkla yetiştirdiği için kalktılar, ne dediler? Allah'ım, bana Bedir'e gitmeyi nasip etmedin, bir dahaki savaşa gitmemi nasip et, sana neler göstereceğim dediler. Çocuksu bir söz zannedersin. Gerçekçi bir söz ama. Ne gösterecek? Fedakarlığını gösterecek. Neye güveniyor? Öyle bir Allah tanıyor ki o onu duyar, bunu biliyor. Unutmaz Allah'tır, biliyor. Mesela kardeşlerim, Kur'an'ımız
1: Buyuruyor ki Allahu veli

الَّذ۪ينَ آمَنُوا Allah iman edenlerin velisidir. Allah-u Teala'nın isimlerinden birisi de el-veli'dir. El-veli. Veli, sahip demek. Müminlerin sahibi Allah'tır. Esma-ül Hüsna'da 1001 kere el-veli, el-veli, el-veli diye okumak mı Müslümanlıktır? Benim Rabbim var. Kella. Firavun beni yakalayamaz. İnne ma'ya Rabbi. Rabbim benimledir diyenin kimi imandır. Çocuklarının rızkında Allah'a itimat eden, akşama kadar çalıştıktan sonra gerisini dert etmeyen mümin mi Esma-ı Hüsna'yı biliyor? Yoksa eline tesbihi alıp 1001 kere el-veli el-veli diye tekrar eden mi? Görüyorsunuz ki kardeşlerim, bazı şeyler sulanıyor içimizde. Sulanınca da zeminimiz oynuyor. Oynayınca o oynak zeminden Rabbimizi bulamıyoruz. El-Kafi, Allah'ın isimlerinden biri. Kuluna yeten demek. Kuluna yetiyor. El-Kafi. Esma-ı Hüsna'da var. Esma-ı Hüsna duvarlarda var. Ama Er-Razzak ismi hep filu kalmış. Görünmüyor bir türlü. Allah El-Hafız'dır. Bebek beşikten düşüyor. 50 santim yüksekten düşüyor. Diyor ki annesi veya onu gören, Allah'tan kalçasının üstüne düştü yoksa ölürdü çocuk diyor. Allah tutmadı orada. Dikkat et. Allah hafız, evde de yazıyordur belki Esma-ı Hüsna'da. El hafız. Allah korur. Yok. Düşerken kalçasının üstüne düştü de çocuğu kafası üstüne düşerse ölürdü. İtimat. İtimat. Aynı şekilde El-Kahhar. Perişan eden bir Allah'tır o. Kafiri perişan eder. Firavun'a yaptığı gibi. Nemrut'a yaptığı gibi. İman et. Ettiğini söyle. Esma-ı Hüsna duvarda dursun. Amerika ile uğraşacak teknoloji bizde yok ya. De sonra. Teknolojim olmayabilir. Yüreğin var mı Amerika ile uğraşmak için? İnne ma'ya Rabbi diyebiliyor musun? Rabbim benimledir diyebiliyor musun? Beraberlik hissiyatı da ayrı bir duygu tabii. Burada kardeşlerim, bu Esma-ı Hüsna'dan çok daha zikredilecek şeyler var. Ama biz bir hadis okuyarak bu bölümü bitirmemiz lazım. Şuab-ül İman'da rivayet eden Beyhaki'nin Şuab-ül İman isimli eserinde rivayet edilen bir hadis-i şerif, bu hastalıkların ana sorununu bize gösteriyor. Buyuruyor ki aleyhisselam efendimiz, salahu evveli hâzihil ümmeti bizzehâdeti vel yakîn ve helâkuhâ bil buhli vel emeli. Bu ümmetin ilki, birinci, ikinci, üçüncü nesil, bu Allah'ın razı olduğu nesil, dünyaya tenezzülsüzlük ve Allah'a itimatla kazandılar. Yakin, Allah'a itimat. Sonunun helaki de cimrilik ve boş hayaller yüzünden olacak. Böylece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in lisanından özellikle ilk neslin kazanma nedenini çözüyoruz. Neymiş o? Allah'a itimat. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين

var edenin adıyla insanlığa inen nur, bir gece yansıyınca kentesi bir dağından, toprağı kirlerinden arındırır bir yağmur. Kutlu bir zaferdir bu ebabil dudağından, rahmet vadilerinden boşanır ab-ı hayat. En müstesna doğuşa hamiledir kainat. Yıllardır boz bulanık suları yudumladım. Bir pelikan hüznüyle yürüdüm kumsalları. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Hasretin alev alev içime bir an düştü. Değişti hayal köşküm, gözümde viran düştü. Sonsuzluk çiçeklerle donandı yüreğimde. Yağmalanmış ruhuma yeni bir devran düştü. İhtiyar cübbesinden kan süzülür nebinin. Gökyüzü dalgalanır ipekten kanatlarla. Mehtabını düşlerken o mühür sahibinin, sarsılır Ebu Kubeys kovulmuş feryatlarla. Evlerin anasına dikilir yeşil yaprak. Yeryüzü avaredir, yapayalnız ve kurak. Zaman ayaklarımda tükendi adım adım. Heyula bir ağ gibi ördü rüyalarımı. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Yağmur, gülşenimize sensiz baldıran düştü. Düşmanlık içimizde, dostluklar yaban düştü. Yenilgi ilmek ilmek düğümlendi tarihe. Her sayfaya talihsiz binlerce kurban düştü. Bir güzide mektuptur çağların ötesinden. Ulaşır intizarın yaldızlı sabahına. Yayılır o en büyük muştu pazartesinden. Beyazlık dokunmuştur gecenin siyahına. Susuzluktan dudağı çatlayan gönüllerin sükutu ya, sevinci dualar kadar derin. Çaresiz bir takvimden yalnızlığa gün saydım. Bir cezir yaşadım ki yaşanmamış mazide. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sensiz kaldırımlara nice güzel can düştü. Yarılan göğsümüzden umutlar bir can düştü. Yağmur, kaybettik bütün hazinesini ceddin. En son avucumuzdan inci ve mercan düştü. Melekler sağanak sağanak gülümser maveradan. Gümüş ibrik taşıyan zümrüt gagalı kuşlar, mutluluğun nameleri işitirler Hira'dan. Bir devrim korkusuyla halkalanır yokuşlar. Bir bebeğin secdeye uzanırken elleri, paramparça ateşler şahının hayalleri. Keşke bir gölge kadar yakınında dursaydım. O mücella çehreni izleseydim ebedi. Sana sırılsıklam bir bakışta ben olsaydım. Sarardı yeşil yaprak. Dal koptu, fidan düştü. Baykuşa çifte yalı, bülbül.

yanından düştü. Katil sinekler deldi hicabın perdesini. İstikbal boşluğunda arılar nadan düştü. Dolaşan ben olsaydım sahvenin damarında, tablosunu yapardım yıkılan her kulenin. Ebedi aşka giden esrarlı yollarında, senden bir kıvılcımın, Süreyya bir şulenin, tarasaydım Bengisu fışkıran kâkülünü. 10 asırlık ocağın savururdum külünü. Bazen kendine aşık deli bir fırtınaydım. Fırtınalar önünde bazen bir kuru yaprak, uğrunda koparılan bir başta ben olsaydım. Sensizlik depremiyle hancı düştü, han düştü. Mazluma sürgün evi, zalime cihan düştü. Sana meftun ve hayran, sana ram olanlara bir bela tünelinde ağır imtihan düştü. Badiye yaylasında koklasaydım izini, kefenimi bitseydi ebvada esen rüzgar, seninle yıkasaydım acılar dehlizini. Ne kaderi suçlamak kalırdı, ne intihar. Üstüne pırıl pırıl damladığın bir kaya, bir hurma çekirdeği tercihimdir dünyaya. Suskunluğa dönüştü sokaklarda feryadım, tereddüt oymak oymak kemirdi gururumu. Bahira'dan süzülen bir yaşta ben olsaydım, haritanın en beyaz noktasına kan düştü. Kırıldı adaletin kılıcı, kalkan düştü. Mahkumlar yargılıyor, hakimler mahkum şimdi. Hakların temeline sanki bir volkan düştü. Firakınla kavrulur çölde kum taneleri. Ahuların içinde sevdan akkor gibidir. Erdemin, bereketin doldurur haneleri. Sensiz hayat toprağın sırtında ur gibidir. Şemsiyesi altında yürürsün bulutların. Sensiz yükü zehirdir en güzel imbatların. Devlerin esrarını aynalara sorsaydım, çözülürdü zihnimde buzlamış düşünceler. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Sensiz tutunduğumuz dallardan yılan düştü. İlkin karardı yollar, sonra heyelan düştü. Güvenilen dağlara kar yağdı birer birer. Sensizlik diyarından püsküllü yalan düştü. Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini, yağarsın taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde hayali. Hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü. Ay gibisin, güneşler parlıyor gözlerinde. Senin tutkunla mecnun geziyor güneş ve ay. Her damla bir yıldızı süslüyor göklerinde. Sümeyra'yı arıyor her damlada bir saray. Tohumlar ve iklimler senindir, mevsim senin. Mekanın fırçasında solmayan resim senin. Yağmur, bir gün elimi ellerinde bulsaydım, güzellik şahikası gülümserdi yüzüme. Senin visalinle bir gülmüş de ben olsaydım. Tavanı çöktü aşkın, duvarlar üryan düştü. Toplumun gündemine koyu bir isyan düştü. İniltiler geliyor doğudan ve batıdan. Sensizlikten bozulan dengeye ziyan düştü. Islaklığı sanadır ahımın, efkanımın. İçimde hicranınla tutuşuyor nameler. Sendendir eskimeyen

Cevheri efkarımın, nazarın ok misali karanlıkları delen, bu değirmen seninle dönüyor, ahenk senin, renkleri birbirinden ayıran mihenk senin, bir hüzün ülkesine gömülüp kaldı adım, kapan

Ölüm noktasında aklıma Rahman düştü. Nefesinle yeniden çizilecek desenler. Çehreler yepyeni bir değişim geçirecek. Aydınlığa nurunla kavuşacak mahzenler. Anneler çocuklara hep seni içirecek. Yağmur, seninle biter susuzluğu evrenin. Sana mümindir sema, sana muhtaçtır zemin. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüşte ben olsaydım. Kardeşler arasına heyhat, suizan düştü. Zedelendi sağduyu, körleşen izan düştü. Şarkısıyla yaşadık yıllar yılı baharın. İnsanlık bahçemize sensizlik hazan düştü. Yağmur, seni bekleyen bir taş da ben olsaydım. Çölde seni özleyen bir kuş da ben olsaydım. Dokunduğun küçük bir nakış da ben olsaydım. Sana sırılsıklam bir bakış da ben olsaydım. Uğrunda koparılan bir baş da ben olsaydım. Bahiradan süzülen bir yaş da ben olsaydım. Okşadığın bir parça kumaş da ben olsaydım. Senin için görülen bir düş de ben olsaydım. Yeryüzünde seni bir görmüş de ben olsaydım. Sana hicret eden bir Kureyş de ben olsaydım. Damar damar seninle, hep seninle dolsaydım. Batılı yıkmak için kuşandığın kılıcın kabzasında bir dirhem gümüş de ben olsaydım.

bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok

bulmam seni. Meğer kaybolan benmişim. Dört taraf karanlığın, nuri şems bilmişim. Rahmet diye, rahmet diye, nefis kapısından girmişim. Kayboldum buralar.

ilim saraylarının sönmeyen güneşisin. Kalplere derman, yalnız senin ismin. Derman dileyen kalbimi duyamadım, yetiş can Ahmet'im. Kapılar kapanır her daim kulun üstüne. Dünyalıklar kabus olup çöker omzuna. Çaresizler sensiz bu dünyada tek başına. Çareme çare bulamadım, yetiş can Ahmet'im. Ölüm aniden çökünce boğazıma. Sesim ulaşmaz eşime evladıma. Ahiretim görünür o an, korku düşer canıma. İmdadımı duyuramadım, yetiş can Ahmet'im.

قادر سبحانك. أليس ذلك بقادر.

0: Haydi kavram bizde, kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa olumsuzluk yok, yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde, yok, yok bizde. Yıldız efendim.
1: Ey zamandan, mekandan münezzeh olan, yoktan var eden, bağışlayan, affeden, merhametiyle dertlilerin dermanı, gariplerin sahibi, çaresizlerin çaresi, kimsesizlerin kimsesi güzel Allah'ım. Ya Rahman huzuruna geldim, Ya Rahim huzuruna geldim, Ya Kerim huzuruna geldim, sana geldim Rabbim, sana geldim. Ellerimi açtım da geldim, boynumu büktüm de geldim, günahımla, cürmümle ama bir o

Kardeşlerim, muazzez müminler, Allah Teala sizinle beraber olursa, Allah Teala'nın rahmeti, nusreti sizinle olursa, bütün dünya karşınızda dursa bir manası yoktur. Allah Teala sizin karşınızda olsa, bütün dünya sizinle birlikte olsa, ordular sizin emrinizde olsa, onun da bir kıymeti yoktur. وَاِنْ يَمْسَسْكَ اللّٰهُ بِذُرِّنْ فَلَا كَاشْفَ لَهُ اِلَّا هُ وَاِنْ يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ Eğer Allah Teala

Ya felakete, helakete hüküm verdiyse, gelecek felaketi, zararı def edecek sadece O'dur. Eğer hayrı murad ettiyse ona engel olacak da yeryüzünde hiçbir güç, hiçbir ordu yoktur. Her şey O'nun idaresinde, her şey

مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. Onlar tuzak kuruyorlardı. Peygamberlere tuzak kurdular. Allah ve Resul davasının anlatılmasının önüne geçmek için tuzak kurdular. İşlerinden adam çıkardılar. Onlarla içeriden vurmaya çalıştılar. İçeriden çökerteceklerdi. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ Fakat Allah Azze ve Celle onların planlarını biliyordu. O planları def edecek kuvvet ve kudretin sahibidir. Onlar o kadar güçlü planlar kurdular ki, o planlarla, o tuzaklarla dağları bile yerinden sökeceklerdi. Fakat وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا Eğer siz, ey müminler, وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا Eğer sabrederseniz, muttaki olursanız, لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا Onların tuzakları, onların planları, hileleri asla size zarar veremeyecek. Yani sen وَاِنْ تَصْبِرُوا Sokağa çıktığında, okula gittiğinde, çarşıda yürürken, Hazreti Yusuf gibi önünde Züleyhalar yürürken, gözüne sahip çıkarsan, iffetine, ahlakına, Peygamber aleyhissalatu vesselama olan ittibaya sahip çıkarsan, ben Hazreti Muhammed aleyhisselamın ümmetiyim dersen, ve in tasbiru sabredersen, ve la tehinu ve la tehzenu, üzerine geliyorlar, oradan iftiralar var, buradan buhtanlar var, şuradan tuzaklar kuruyorlar, içeriden geliyorlar, dışarıdan geliyorlar, ve la tehinu ve la tehzenu, sen bütün varlığınla, bütün mevcudiyetinle, Allah Azze ve Celle'ye ittiba ettiysen, o noktada bir sabrın varsa, belalar geliyor, yağıyor semadan, yağmur gibi yağıyor. Ama senin bir metanetin var, senin bir sabrın var. Burada kalacak, ölene kadar istikamet diyorsun, ölene kadar İslam diyorsun. Sadece evde değil, sadece camide değil, her yerde, her zaman İslam diyorsan. Ve in tasbiru ve tattaku, la yadurrukum keyduhum şey'a. O zaman onların tuzakları, dağları yerinden sökecek kadar güçlü olsa bile Allah'ın inayetiyle size zarar veremeyecek. Aşacaksınız, gideceksiniz. Ya eyyühellezine amenu in tansurullaha yansurkum. Eğer Allah'a yardım ederseniz, in tansurullaha, onun yoluna, onun davasına, onun dinine, ona iman edenlere yardım ederseniz, Muhammed aleyhisselatu vesselamın ümmetiyle beraber olursanız, in tansurullaha yansurkum, Allah size yardım edecek. Yardımın maddi planında şartlarını yerine getireceksiniz. Muttaki olacaksınız, sabredeceksiniz, ibadette sabrınız olacak. Tetecafa cunubuhum anil madaci'i yed'ûne rabbahum khawfen ve tama'a. Gecenin yarısına kadar ayakta kalacaksınız. Mutalanız, muzakeriniz olacak. Ümmetin sorunlarını çözebilmek için başınızı alacaksınız iki elinizin arasına. Kur'an-ı Hakim'e bakacaksınız. Peygamber aleyhisselamın sünnetine bakacaksınız. Okulda, hayatta, cemiyette ben bunları nasıl tatbik edebilirim? Ona dair bir cehdiniz olacak. Yani sabredeceksiniz. Sonra وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَسْتَدَعْتُمْ مِنْ قُوَّةِ Kuvvet hazırlayacaksınız. Onlar üzerinize gelecekler. O gelişleri karşısında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem madde planında şartları nasıl yerine getirdi, siz de o şartları yerine getireceksiniz. Müslüman genç kafirden daha güçlü olacak. Peygamber aleyhissalatu vesselam el mu'minul kaviyyu hayrun ve ahabbu ilallahi minel mu'minid daif. Güçlü Müslüman zayıf Müslümandan daha hayırlı. Yani senin riyazetin olacak, eline, ayağına şecaati verecek, antrenmanların olacak, kafirle hesaplaşacak bir iraden olacak senin. Hazreti Hamza'ya bakacaksın, Halid'e bakacaksın, Ömer'e bakacaksın. Allahu Ekber'in sokakta, cemiyette, okulda, her yerde tecellisine bakacaksın. Yürürken yolda Hazreti
Hazreti İbrahim gibi gideceksin. Sağında kim var? Solunda kim var? Ona bakmayacaksın.

uykuya hikmet demeyeceksin. Maslahat, başını kuma sokmak olmayacak. Meydan yerine çıkmak gerektiğinde, eğer bir yalan var, bir tuzak var, bir mekir var, insanları bir felakete sürüklüyorlar. Korkuya hikmet dediler. Herkes sükût orucuna girdiyse, sen her türlü bedeli ödeyeceksin. Zafer ya Rabbi diyeceksin. İnna fetahna leke fethan mubina. Fetih Allah'tan gelecek. Fakat o fetih sabırla alacaksınız. O fetih takva ile alacaksınız. O fetih Allah yolunda bir cehdiniz olacak. Mücadeleniz olacak. Güç hazırlayacaksınız. Kuvvet hazırlayacaksınız. Yani siz bir şey ödeyeceksiniz Allah'a. Eğer bunları verirseniz in tensurullaha yansurkum. Onun dinine yardım ederseniz Allah size yardım edecek. Ve men nasru illa min indillah. Zafer Allah Azze ve Celle'den, onun katından gelecek. Lekad radıyallahu anil mu'minin iz yubayi'uneke tahteşşecerati fe'alime ma fi kulubihim fe'enzele sekinete aleyhim. Allah Resulü dönüyordu ashabıyla beraber. Hazreti Ömer yanına gelmişti. Ya Resulallah diyordu. Sen Allah'ın peygamberi değil misin? Neden Hudeybiye'den ayrılıyoruz? Neden Kabe'ye gitmiyoruz? Neden küfür yobazlarıyla hesaplaşmıyoruz? Oradan dönüyordu peygamber. Sahabe ağlıyordu. Neden Hudeybiye'den dönüyoruz ya Rabbi diyorlardı. Neden, neden ya Resulallah diyorlardı. Fakat o zaman Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a biat edenlere, onların yüreklerine semadan sekineti indirdi, sabrı indirdi, huzuru indirdi. Oradan Hayber'e gittiler. Allah onları Hayber'in fatihi yaptı. Oradan Mekke'ye yürüdüler. Mekke'nin fatihi oldular. Yani siz madde planında yapacaklarınızı yapıyorsunuz. Takvanız var. İbadetiniz var. Gözünüze sahip çıkıyorsunuz. Günahlardan uzak duruyorsunuz. İşte bu kadar yaptım ya Rabbi diyorsunuz. Kuvvetinizi de hazırladınız. Sonra elinizi kaldırdınız. Peygamberi Ekber aleyhissalatu vesselam gibi. Allahümme a'izzel islame bi ahadil umarayn. Ya Rabbi, işte şurada sabrı, takvayı kuşanan, kendi imkanlarınca güç ve kuvvetlerini seferber eden 39 sahabiyle Erkam'ın evindeyiz, sana yalvarıyoruz Allah'ım. Allahümme eyyidil İslam. Allahümme a'izzel İslam'e bi ahadil umarayn. İki Ömer'den biriyle dinini teyit eyle ya Rabbi. Kapı çalar, Ömer gelir. Sahabe Hazreti Hamza oradadır. Ömer'in niyetini bilmezler. Ömer evinden Allah Resulü Aleyhisselam'ı şehit etmek için çıkmıştır. Ama Ömer o kapıya gelir. Kapı açılınca eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enneke Resulullah. Bütün varlığımla şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yok. Bütün varlığımla şehadet ederim ki sen Allah'ın Resulüsün. Peygamber Allahu Ekber diyor. Sahabe Allahu Ekber diyor. Kabe'de Allahu Ekber demek yasaktı. Ebu Cehiller, Ebu Lehebler Müslümanlara saldırıyorlardı. Ama şimdi Mekke'de bütün dağlar tekbir sesleriyle yankılanıyor. Sabrınız, takvanız, mücadeleniz var. Allah yolunda güç, kuvvet hazırlıyorsunuz. Buradayım ya Rabbi. Nemrutlar, Firavunlar geldiği zaman Anadolu cephesini korumak, müdafaa etmek için buradayım ya Rabbi diyorsunuz. Allah Teala önünüzdeki engelleri kaldırıyor. Önünüzden engeller açılıyor. Peygamber Ekber aleyhissalatu vesselam buyurdular ki innel kulube beyne usbu'ayni min asabi'r-rahman. Bütün kalpler, bütün yürekler Allah Azze ve Celle'nin İki parmağı arasındadır. Yani maddeden münezzeh olarak Allah Azze ve Celle'nin kudretindedir bütün kalpler. Dilediği yöne bütün kalpleri bir anda çevirir. Bir adam var, korkuyor, endişesi var. Onlar gelir diyor. Şunlar şunu yapar diyor. Bana iftira ederler, tuzak kurarlar. Hakkı söylersem yolumda şunları yaparlar, bunları yaparlar. Fakat eğer o madde planında bütün her şeyi yaparsa لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذِ
yubayyaunke tahte şecereti fe'alime ma fi kulubihim fe'enzele sekinete aleyhim. Allah o yüreğe sekinet indirecek. Hazreti Muaz gibi olacak. Hazreti Abdullah İbni Mesud gibi olacak. Rahman suresi nazil olunca kim gidecek? Kim okuyacak? Darun Nedve'nin önünde bu sureyi kim okuyacak diye sorulduğunda ben ya Resulallah demişti. Sen yapamazsın Abdullah. Senin arkanda kimseler yok. Seni öldürürler. Seni parçalarlar. Sen dur demişlerdi. Kalkmıştı yerinden. Darun Nedve'nin önüne gelmişti. Er-Rahmanu allemel Kur'an. Halakal insane allemehul beyan. Dinle ey Darun Nedve, dinle Mısır, dinle Roma, dinle İran diyordu. İnsanı yaratan, yer ve göklerin sahibi Allah Azze ve Celle konuşuyor diyordu. Öldürene kadar dövdüler Abdullah İbni Mesud'u. Ebu Zer gibi oluyorsunuz. Hazreti Musa gibi oluyorsunuz. İzheb ente ve rabbuke fekatila inna hahuna kaidun. Eğer takvası yoksa, sabrı metaneti yoksa, çevrenizdeki adamlar diyorlar ki size, sana ne oluyor ya? Sen neden ayağa kalkıyorsun? Sana mı kaldı hakkı söylemek? Eğer sen bunları söylemeye devam edeceksen, İzheb ente ve rabbuke, sen ve Rabbin git Musa demişlerdi. Fekatila inna hahuna kaidun. Sen Rabbinle git savaş. Biz bu adamlarla mücadele edemeyiz. Biz burada kalıyoruz, biz buradayız demişlerdi Hazreti Musa'ya. Hazreti Musa bütün varlığıyla iman etmişti. Allah yolunda bedel ödemişti. Felemma tara'al cem'an qala ashabu Musa inna lamudrakun qala kella inna ma'a rabbi seyehdin. Onlar korkuyorlardı. Firavun geliyor arkadan demişlerdi. Kuşattı bizi. Her şey bitti dediler ki Allah denizi yardı, Musa karşıya geçti. Madde planında yaptıklarınızı yapıyorsunuz, Allah'a takdim ediyorsunuz. Zafer ya Rabbi diyorsunuz. Mazlumların yolunu aç Allah'ım diyorsunuz. Eğer bunlar varsa Allah kalbinize müdahale ediyor. Yalnız başına olsanız bile Hakk'ın bayraktarı oluyorsunuz. Allah'la berabersiniz. Allah'la beraber olanın önünde kim durabilir ki diyorsunuz. O yoldasınız, cehdiniz, mücadeleniz var. Rabbim karşınızda olanların kalbine, yüreğine semadan korkular yağdırıyor. Size cesaret, size şecaat geliyor. Onlarda korkular var. Suvarum min hayati tabiinde. Hasan Basri'ye dair şöyle bir olay anlatılır. Haccacı zalim, Said bin Cübeyr'i şehit eden o büyük zalim, bir saray yapar Vasit şehrinde. Hasan Basri'nin emri bil marufundan, nehyanin münkerinden rahatsız olur. Hasan Basri'yi tutuklatır, sarayına getirir. Adamlar Hasan Basri'yi saraya götürüyorlar. Sarayda sayyaf orada, cellatlar orada bekliyorlar. Şehit edecekler, öldürecekler Hasan Basri Hazretlerini. Tabiinin o büyük alimini sarayda öldürecekler. Her şeyi hazırlamışlar. İdam edecekleri adamın altına bir bez sererlerdi. Kan yere damlamasın diye. Onu da hazırlamışlar. Adamlar bekliyorlar. O sırada kapı açılır. Hasan Basri rahmetullahi aleyh büyük bir vakarla, azametle, Allah'ın adıyla Haccacı zalimin sarayına girer. O an Haccacı zalimin hali değişir. Peygamber aleyhissalatu vesselam buyurmuşlardı ya, innel kulube beyne usbu'ayni min asabir rahman. Bütün o kalpler Allah Teala'nın parmakları arasındadır. Dilediği yöne o kalpleri, o yürekleri çevirir. Haccacı zalim ya seyyidel ulema der. Ey alimlerin efendisi. Kalkar, onu yanına oturtur, ona ikram eder. Sonra Hasan Basri ayrılır saraydan. Giderken katip yanına gelir, kapıcı yanına gelir. Ey Hasan derler, seni bu adam öldürecekti. Cellatlar oradaydı. Said bin Cübeyr'in katili bu adam. Ümmetin katili bu adam. Fakat sen o saraya girerken
Dudaklarında ifadeler vardı. Neler söylüyordun? Neler oldu? Seni öldürecek adam nasıl sana ya Seyyidel Ulema dedi. Ey alimlerin efendisi dedi.

Oraya girerken Rabbime tevekkül ettim. La ilahe illallahu vahdehu la şerike le. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Ya Rabbi senden başka ilah yoktur diyordum. Ya Rabbi diyordum. Allahümme ceal fitnetehu aleyye berden ve selamen. Kema cealten nara ala İbrahim'e berden ve selama. Ya Rabbi nasıl İbrahim'e kurulan o tuzağı, nasıl İbrahim'in ateşini soğuk ve selamete çevirdiysen, sen her şeylere kadirsin Allah'ım. Bana kurulan bu tuzağı da soğuk ve selamete çevir ya Rabbi diye ona iltica ettim. Fedkuruni edkürküm. O buyurmuştu ki beni hatırlarsanız ben de sizi hatırlarım. Ya Rabbi namazda dururken Allahu Ekber derken hep senin azametini düşünüyordum. Şimdi bu saraya, cellatların beni beklediği saraya girerken Allahu Ekber diyerek girdim ya Rabbi. Eğer ölüm mukadder değilse bu fitneyi selamete çevir Allah'ım. Allah kalbe müdahale ediyor. Hasan Basri Hazretleri selametle oradan çıkıyor, medresesine dönüyor. Zalimler var, kafirler var. Musul'da, Halep'te, Hama'da, Hımıs'ta, alemi İslam'ın şehirlerinde tuzaklar var. Her gün yeni tuzaklar kuruyorlar. Önce birilerine müsaade ediyorlar. Onları Musul'a soktular. Musul, sünnet ve cemaat akidesine bağlı. İnsanların yaşadığı bir şehir. Ey zalimler, madem o Musul'dakileri oradan çıkaracak kadar kuvvetiniz vardı, şu kadar zaman önce onların oraya girmesine neden müsaade ettiniz? Çünkü tuzakları var. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ. Onlar tuzak kuruyorlar. Orada sahabeyi seven, sahabenin yolunda giden, ehli sünnet akidesinde bir Müslüman bırakmayacaklar. Onları dışarıya çıkaracaklar ve sonra İran'daki mecusilere bırakacaklar. Büyük bir katliam yapacaklar. Sonra o adamları Suriye şehirlerine gönderecekler. Şu kadar zaman sonra oraları kuşatacaklar. Oralarda yeni filmler çevirecekler. Yeni tuzaklar olacak. Eğer sen Allah ile beraber olursan, bütün dünya karşında dursa, madde planında yapman gerekenleri yaparsan, sabrın olursa, takvan olursa, güç kuvvet hazırlarsan, Allah sana zafer ihsan edecek. Peygamber aleyhissalatu vesselama, Selçuklu devletine, Salahaddin Eyyubi'ye, Osmanlı'ya nasıl zafer ihsan ettiyse, yeniden bu mazlum ümmetin, mağdur ümmetin Allah azze ve celle yolunu açacak. Kardeşim, fakirsin, mazlumsun. Akşam evine ekmek götüremiyorsun. Ama Allah seninle beraber. وَمَنْ يَتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. Bir bakıyorsun ki kapı çalıyor. İnsanlar ellerinde poşetlerle gelmişler. Sana ikramda bulunuyorlar. Takvan var, Allah kapıları açıyor. Hesap etmediğin yerden sana rızıklar gönderiyor. وَاَيُّوبَ اِذْ نَادَى رَبَّهُ اَنِّي مَسَّنِيَ الدُّرُّ وَاَنْتَ اَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Hastalıklar seni kuşattı. Doktorlar bunun çaresi yok diyor. Hazreti Eyyub gibi Allah'a bütün varlığınla, mevcudiyetinle bağlandın. O seninle, o mikroplar bütün bedenini emmişler. Kanını emmişler, iliklerini emmişler. Yerden semaya senin duaların yükseliyor. Allah Azze ve Celle senin dualarına icabet ediyor. Allah seninle, bütün dünya senin karşında olsa, zalimler ordularını kaldırsalar, ordular gönderseler. O ordular gelirken uçakları gönderiyorlar. وَاِنْ تَدْعُوهُمْ. Onlar o zalimlerini, o putlarını çağırsalar vuruyor Kur'an-ı Hakim. O putlar onlara icabet edemezler. Yani onlar uçaklarını kaldırsalar, uçaklarını sizin üzerinize gönderseler, o uçaklar semada düşse, Allah Teala onların düşmesine hüküm verse, o uçaklar düşerken Pentagon'la iletişime geçseler, Pentagon düşen uçakları durdurabilir mi? Hayır, durduramaz.
Onlara yetişemez.

Onlara imdad edemez. Ama siz kuşatıldınız. Hazreti Yunus Aleyhisselam gibi balığın karnındasınız. Fenada fi zulumati ella ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minazzalimin. Ya Rabbi diyorsunuz. Sana bütün varlığımla, bütün mevcudiyetimle iltica ettim. Fenada fi zulumat. Karanlıkların içinde yalvarıyorsunuz. Balığın karanlığı var, denizin karanlığı var, gecenin karanlığı var. Allah Azze ve Celle sizin duanıza icabet ediyor. Sizi balığın karnından çıkarıyor. Hazreti Yunus'u sana anlatıyor. Yani diyor ki, o tonlar ağırlığında balığın karnına düşen Yunus'u balık eritecekti. Ama Allah Azze ve Celle Yunus'u orada nasıl koruduysa, kurtardıysa seni de koruyacak. Madde planında şartları yerine getir. Amerika'nın uçağı düşerken NASA'dan müdahale etseler, uydudan müdahale etseler onları durduramazlar ya da pilotları duyamazlar. Fakat Allahu la ilahe illa huvel hayyul kayyum, la te'khuduhu sinetu ve la nevm. Sen öyle bir Allah'la berabersin ki, öyle bir Allah'a yalvarıyorsun ki, o gece de dualarına icabet eder, gündüz de icabet eder. Aradığın adamlar, kurtarma merkezleri, belki telefonları çekim alanında değildir. Belki kapalıdır, belki gelmek isterler, hava şartları müsait değildir, gelemezler. Fakat İbrahim'i ateşin içinde yakmayan, balığın karnından Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı çıkaran, Hazreti Musa'nın önünde denizleri yaran Allah Azze ve Celle, onun ne uyuması ne uyuklaması var. Eğer madde planında şartları yerine getirdiysek, وَاِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَذُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. Sabrınız varsa ibadette, akidede, günaha girmeme noktasında sabrınız varsa, bütün dünya toplansa, tuzaklar kursalar, bu ümmeti yıkamayacaklar. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencileri yeniden, o sahabeyi nasıl ayağa kaldırdıysa yeniden ayağa kalkacaklar.

İzmir için öğle namazı vakti. İzmir için öğle namazı vakti.

Ey ihsanı bol Allah'ım, sana hamd ederim. Ey yegane mabud, senin önünde eğilirim. Yücesin, kullarından dilediğine sonsuz nimetler verirsin. Dilediğini hüsrana duçar edersin. Ey yaradanım, sana sığınırım. Varlık ve darlık zamanında sana münacat ederim. Her an sana yalvarırım. Gerçi günahlarım çok, fakat senin affın ondan daha büyüktür. Ümitsizliğe sebep yok. Eğer sen de beni kapından kovarsan, kime sığınırım, kimden medet beklerim, bana başka kim şefaatçi olur? Ya Rab, halimi görüyorsun, yoksulluğumu biliyorsun, gizli niyazımı duyuyorsun. Beni senden ümit kesenlere katma, kusuruma bakma, daha fazla bekletme, ümitsizliğe atma. Senin azametin önünde boyun eğdim, dize geldim, secdeye kapandım.

Allah'ım, dünyadan sıyrılıp huzuruna gelirken beni kelime-i tevhidden ayırma. Senin narın da hoş, nurun da hoştur. Senin rahmetinden ümit kesmem. Mal ve oğulların fayda vermediği o korkunç günde senin affına nail olmak isterim. Bana affın yeter, lütfunu göster. Sen bana yol gösterirsen hiçbir vakit yolumu şaşırmam. Sen yol göstermezsen dalalette kalırım. Eğer senin affın yalnız iyilere mahsussa, ya kötülerin bağışlayıcısı kim olacak? Herkesin ilahı sensin. Ben ümmetin en iyisi olamadımsa, en kötüsü de sayılmam. Senin affına sarılıyorum. İtiraf ediyorum, günahım büyük. Fakat senin affın ondan daha büyüktür. Senin lütfunu hatırlayınca kalbime teselli doluyor. Günahlarımı düşündükçe gözlerimden yaş dökülüyor. Sen şanına layık olanı yap. Beni affet. Beni senin fazl-ı lütfundan başka bir yere başvurmayacağım.

Bir fıtratta yarattın. Ne umarsam senden umarım. En büyük endişem, beni sen de kapından kovarsan, eli boş çevirirsen, halim nice olur. Allah'ım, görüyorsun gafiller uykuda, bense gece karanlığında el açıp sana niyaz ediyorum. Dualarım sana yükselsin, niyazlarım makbul olsun. Herkes ne beklerse ancak senin lütfundan bekler. Her biri cennete girmek ister. Sen bana cennette didarını göster. Bu bana yeter. Ey insanlara doğru yolu göstermek için peygamber gönderen Allah, fahri kainat hürmetine seni tesbih eden, takdis eyleyen hayırlı ümmet aşkına, bizi imandan, Kur'an'dan, İslam'dan ayırma. Müslüman olarak haşret. Resulünden şefaat umarız. Bizi ondan mahrum etme. Senden affı mağfiret dileriz. Bizi boş çevirme Allah. Bizi boş çevirme.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.
2: Kardeşlerim, muazzez müminler, uzun yola çıkarken yanımızda nevaleler olur. Bir miktar insan yanına para alır. Gittiği yerde kimselere muhtaç olmamak, ihtiyaçlarını karşılama adına tedarikte bulunur. Hepimiz yoldayız, gidiyoruz. Bu yolun geriye dönüşü yok. Oradan geri gelip dünyada bıraktıklarımızı kullanma imkanımız da yok. Fakat yanımızda alıp götüreceklerimiz ahiret gümrüğünde kabul olabilmesi için, üzerinde Allah rızası için yapılmıştır mührü olmalı. Eğer kıldığımız namazlar, Allah yolunda verdiğiniz sadakalar, tuttuğunuz oruçlar, haccımız, umremiz, yarın kıyamet günü mahşerde, ahiret gümrüğünde, bunlar insanlar alkışlasınlar, abid, zahid, muttaki kul desinler diye yapıldıysa, üzerine Allah rızası için yapılmıştır mührü vurulmayacak, çöpe atılacak. O ibadetler yük olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimize 23 yıllık risalet hayatında bunu da anlattılar. Riyadan amellerini, ibadetlerini koruma noktasında ashab-ı kiramı gece gündüz uyardı, ikaz etti. Bir kıvılcım gibi odun yığınının içinde durur. Yanar yanar yanar, sonra alevlenir. Bir şey bırakmaz. Haset gibi Müslümanın bütün amellerini riya yok eder. Karınca gibi sessiz gider. Derinlere nüfuz eder. Fark edemezsiniz. Geriye döndüğünüz zaman amel adına, ibadet adına hiçbir şeyin kalmadığını görürsünüz. Riya ibadetlerimizi, kulluğumuzu, namazımızı, orucumuzu Allah'a ibadet ediyor formatında başkaları bizi görsün, başkaları övsün, başkaları anlasın diye yapmaktır. Başkaları adına kulluk etmek. Kıyamet günü Allah Azze ve Celle, bu ibadetler benim için yapılmadı ki, adını yazdın, beni anlasınlar dedin, şimdi git onun karşılığını onlardan al. Men kana yuridu al-hayata ad-dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'maluhum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Kim dünya hayatını istiyorsa, zinetini arıyorsa, makam, mevki, rütbeye ulaşayım, beni abid görsünler, salih zannetsinler, bana falan yerde müdürlük versinler, makam versinler, genel müdür yapsınlar, başkan yapsınlar, sessinler, ardıma düşsünler, arkamda gelsinler, eğer böyle bir program varsa... Men kâne yuridul hayâted dünyâ ve zînetehâ, onun süsünü arıyorsa, o dünyada yapmış olduğu ibadetlerin karşılığını dünyada bekliyorsa, onların karşılığını hiçbiri eksik olmadan ona dünyada verecek, hiçbiri eksik olmayacak. Ama ahirette o ibadetlerden o kulun nasibi olmayacak. Gelecek, ya Rabbi namazım diyecek, ya Rabbi orucum diyecek, ya Rabbi

Kafilelerim diyecek, nerede onlar? Hepsi vebal olmuş ona. Cennete girmesine değil, belki cehenneme girmesine sebep vesile olacak. El maktulu fi sebilillah vel mutasaddiku bimalihi vel kari'u li kitabillah. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor, Allah yolunda öldürülen bir adam, malını harcayan, sadaka olarak veren bir adam, Kur'an-ı Kerim okuyan, Allah Teala'nın ayetlerini tilavet eden bir hafız, bir kari, minberde konuşan bir hatip, kürsüde vaaz eden bir vaiz, o da gelecek. Onlar da ibadetlerimiz ya Rabbi diyecek. Allah Azze ve Celle yalan konuşuyorsunuz buyuracak. Benim için okumadın ki Kur'an-ı Kerim'i. Benim için sadaka vermedin ki. Benim için Allah yolunda cihad etmedin ki. Cesur desinler, kahraman desinler, falan ne büyük alim desinler, filan muhacirlere, Halep'e, Musul'a şu kadar yardım yaptı desinler, adımı anısınlar, bana plaket versinler. Ey kulum, sen bunları onun için yapmıştın, neden benden karşılığını istiyorsun? Kardeşlerim, maddi hastalıkları görebiliriz. Acısı vardır, ızdırabı vardır. Doktora gidersiniz. Manevi hastalıkları fark edemeyiz. Fark edemediğimizden dolayı ölünce bir geriye dönersiniz. Geri gelme imkanınız da yok. Her şeyin hak ile yeksan olduğunu görürsünüz. Onun için Kur'an-ı Hakim'i okurken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bize rivayet edilen evradı ezkarı okurken, nerede benim haset hastalığım var, riya hastalığım var, gurur, kibir, enaniyet hastalığım var, ya Resulallah, ya Rabbi, benim manevi hastalıklarımı tedavi eder misin diye Kur'an-ı Hakim'e, Allah Teala'nın ayetlerine, Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın buyruklarına o zaviyeden bakma mecburiyetimiz var. Biri Şam'da 15 yıldır namaz kılıyormuş. Yandakiler diyorlar ki, bu adam 15 yıldır sürekli camiye gelir, nafile namaz kılar. Selam verince dönüyor, diyor ki, aynı zamanda 20 yıldır sürekli nafile oruç tutarım. Ahirete gidince hiçbir şey alamaz. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدًا. Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme sordular. Ya Resulallah dediler. رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ وَيُحِبُّ اَنْ يُحْمَدْ. Adam sadaka veriyor. Muhacirlere, Halep'e, Hımıs'a gönderiyor, Şam'a gönderiyor, Guta'ya gönderiyor. Ama bu adamın şöyle bir problemi var. İstiyor ki beni anlasınlar, meydanlarda, sahnelerde benden bahsetsinler, falan esnaf desinler, filan tüccar desinler, mazlumlara, muhacirlere şu kadar yardım yaptı desinler. Allah Resulü aleyhisselam duruyor. Ne desin, ne söylesin? Hazreti Cibril Kur'an-ı Hakim'in bu ayetini getiriyor. Femen kana yercu liqa'a rabbih. Müslümanlar, annenin, babanın, kardeşin çocuğunu bırakacağı, terk edeceği kıyamet gününde yaptıklarınız sizi kurtarsın istiyorsanız, cennete girmenize vesile olsun istiyorsanız, o zaman sadakalarınızı, namazlarınızı, nafilelerinizi falanlar bizi övsün diye değil, alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'nin rızasını kazanalım diye yapacağız. Onun için o zaman bulacaksın. O halde riya birinci olarak övsünler diye yapar adam. A vakfına üye oluyor, B vakfına üye oluyor, C vakfına üye oluyor. Yarın oradan yükselecek. Müdürdü, genel müdür olacak.
o vakfa bir daire verse bile ahirette hiçbir şey bulamayacak. Vakıflar kirletilmez, dernekler kirletilmez. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin, ashab-ı kiram radıyallahu anhum efendilerimizle başlatmış olduğu bu hayır yürüyüşü, hakikat yürüyüşü, yükselme

Demek için yüksekte olanların, makam sahibi olanların, devletlilerin itibarını kazanabilme adına, onlardan aferin alabilme adına yapılmaz, olmaz, olmaz kardeşim. İkinci olarak beni zemmeder korkusuyla yapıyor. Veriyor ama bir toplantı yapıyorlar, Hasan diyorlar. 10 lira verdi. Ben de 20 vereyim diyor. Vermezsem benim işimi, hacmimi biliyorlar. O bu kadar verdi. Ben aşağıda kalırsam beni ayıplarlar. Falan ne kadar cimri adam derler. Eğer onun için veriyorsa o da ahirette bulamayacak. Allah Azze ve Celle haber veriyor. Peygamber Aleyhisselam haber veriyor. Kardeşlerim, gidince ahiretten geriye dönüşü yok. Niyetimizi tasih edelim diye Kur'an bunları tadat ediyor. Üçüncü olarak dünyalık beklentileri var. O beklentileri yapabilme adına falan yere şu kadar veriyor. Hacı bayramda falan gelecek dedikleri zaman sabah namazı doluyor. İptiga emardatillah. Allah Azze ve Celle ezan-ı Muhammediye ile her sabah davet ediyor. Neden gelmiyorsun kardeşim? Falanın rızası için sabah namazına, hacı bayrama geliyorsan vallahi karşılığını bulamazsın. Falan görsün beni orada. Falan görürse bu sadık bir adam. Sabah namazına, hacı bayrama geliyorsa buna falan yerde falan makamı verebilirim. Eğer onun için gidiyorsa bir Müslüman ya da başka bir beklentisi varsa

Öne eğer onların yüzlerinde bir sararma hali olur aç kaldıklarından dolayı, bu da kendisini abid, zahid, muttaki bir kul olarak gösterir. Öyleyse ne âlâ, öyleyse onun duasını almalı. Ama kendini öyle gösteriyor, milletin rızasını kazanabilme adına yapıyorsa, o da amellerinin üzerine benzin döküyor. Ya da riya kişinin sözünde olur, oturur yanınızda hemen tekbir, tesbih, tehlil, onları yüksek sesle söyler, tesbihatını ardınızdan arkanızdan gelirken yüksek sesle söyler ki desinler falan, sürekli evrad-ı ezkar ile meşgul, sürekli ibadet eder, bunun için yapıyorsa bu adam da ahirette bir şey bulamaz. Ya da riya onun kıyafetinde olur, abidler, salihler gibi, dervişler gibi, meşayi kiram gibi elbise giyer, ama ruhu, kalbi faciller gibi ise bu adam da ahirette yaptıklarının karşılığını bulamaz. Kardeşlerim, sahabe-i kiram radıyallahu anhüm ona geldiler. Efendimiz aleyhisselam terbiye etti, teskin etti, düzeldiler. O reçeteyi aldılar, kullandılar. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz gece dolaşırdı. Evlerin önünde, evlerin içinde bir sorun var. Eğer Ömer bununla alakadar olmazsa yarın Allah Azze ve Celle sorar diye Hazreti Ömer dolaşırdı. Yanında kimseler olmadığı halde de dolaşırdı. Allah şahit, İptiga merzatillah, onun rızasını kazanabilme adına dolaşırdı radıyallahu anh. Bir eve geliyor, evin içinde eninul mer'a, bir kadının iniltisi var. Bir kadın ağlıyor, bir kadın inliyor. Bir kadın evde feryat ediyor. Kapının önünde bir adam var. Ömer radıyallahu anh Efendimiz sorar, bu ses neyin nesi? Neden içeride bir kadın ağlar? Adam Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimiz'i tanımaz. İntalik li hacetik fela tes'el. Yoluna git be adam, sorma der. Hazreti Ömer sorar. Adam intalik li hacetik, yoluna git adam, ne sorarsın der. Ömer radıyallahu anh sormaya devam eder. Bilir ki Ömer radıyallahu anh içeride inleyen o kadının hesabını Allah Azze ve Celle yarın mahkeme-i kübrada, mahşerde Ömer'e soracak. Adam kovar, Ömer radıyallahu anh Efendimiz sorar. Sonunda dayanamaz, der ki biz uzak bir yerden geliyoruz. Ömer, emirul müminin olan Ömer, Hazreti Muhammed aleyhissalatu vesselamın öğrencisi olan Ömer, fukaraya, kimi kimsesi olmayana devletin bütçesinden pay dağıtıyormuş. Onu öğrendik, onu almaya geldik. Fakat yolumuz uzak, eşim hamile, şimdi evin içinde kadın yalnız başına doğum yapıyor. Bu iniltiler eşimin iniltisi der. Ömer, kardeşlerim devlet başkanı, emrinde şu kadar doktor var, emrinde şu kadar ebe var, emretse hepsi o kapıya gelecekler. Ömer'i radıyallahu anh görecekler. Ömer diyecekler, sen ne büyük adamsın, Medine'de dolaşıyorsun, nerede bir inilti var, nerede ağlayan bir kadın var, mazlum var, onun imdadına koşan sensin Ömer diyecekler. Ömer'i anlatacaklar Medine'de, Irak'ta, Suriye'de, İran'da, Mısır'da. Hazreti Ömer radıyallahu anh Efendimizin adaletini anlatacaklar. Ama öyle yapmıyor. Ebelere emir göndermiyor. Doktorları çağırmıyor, evine gidiyor. Devlet başkanının eşine şimdi first lady diyorlar. Eve gidiyor, dünyanın en büyük devletinin başında. Hazreti Muhammed aleyhisselamın öğrencisi Ömer radıyallahu anh. Ummu Gülsüm eşi, Ummu Gülsüm radıyallahu anhayı kaldırıyor, diyor ki Allah Teala sana bu gece büyük bir amelin cennetin kapısını açtı. Ummu Gülsüm bunu yapar mısın der. Ummu Gülsüm radıyallahu anha, bir çocuk dünyaya gelince neler lazımsa onları alır. Yani o çocuğu saracaklar.
bezleri

alır. Hazreti Ömer radıyallahu anh eline tencere alır. Bir parça bir şeyler alır. Kovulduğu kapıya gelir. Ömer radıyallahu anh Efendimizin eşi Ummu Gülsüm eve girer. Ömer radıyallahu anh iki tane taş alır. Taşın üzerine tencereyi koyar. Suyu döker. Arpayı bırakır. Devlet başkanı Ömer radıyallahu anh gece yarısında kovulduğu kapıda doğum yapacak lohusa kadın için çorba yapıyor. Ömer çorba yapıyor radıyallahu anh. Adam hayretle bakıyor, kim bu diye. Biraz sonra içeriden ses gelir. Ummu Gülsüm'ün sesi. Beşir ya emiral müminin sahibek bi gulamin. Emirul müminin Ömer, o adama haber ver, Allah Azze ve Celle ona erkek çocuk ihsan etti. Emirul müminin ifadesini kullanınca adam anlar ki kovduğu ekmek almaya, nevale almaya geldi. Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın öğrencisi, dünyanın en büyük devletinin başında olan Ömer'dir, Hattab'ın oğlu Ömer'dir. Adam kaçmaya başlar. Hazreti Ömer radıyallahu anh mekanek mekanek, olduğun yerde dur. Eğer sen burada bu evde yalnız başına, o kadın orada ağlıyorsa, bu suç Ömer'in suçu, yarın devletin merkezine gel. Neler varsa sana vereyim. Kardeşim, İmam Hatip'i bitirince, üniversiteyi bitirince Harvard'a gitmeyeceksin, Oxford'a gitmeyeceksin. Oradaki siyasalları okursan Obama gibi katil olursun. Yeni gelenler gibi katil olursun. Ama Buhari okursan, Kur'an-ı Hakim'i okursan, sonra siyasal bitirirsen Ömer gibi olursun. Hazreti Muhammed'in Aleyhisselam'ın öğrencisi Ömer gibi olursun. Ömer gibi ol. İmam Hatipli kardeşim, Allah Resulü Aleyhisselam'ın genç öğrencisi falanlardan madalya almak için değil, alkışlanmak için değil, vakıflara, derneklere falanın rızası için değil. Gece yarısında kimseler yok, kimseler bilmiyor ama dolaşan, kovulduğu kapıda lohusa kadına çorba hazırlayan Hazreti Ömer gibi ol. Ömer senin önünde yürüsün, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın terbiye ettiği Ömer. Allah Resulü Aleyhisselam yüreğimizin tabibi olsun. Kalbimizi ona açalım. Ya Resulallah diyelim. Hasede dair, riyaya dair, gurura dair, kibre dair, dünya malına, tamaha dair hastalıklarımız var. Ebu Zerleri, Ebu Bekirleri, Ömerleri, Osmanları, Alileri radıyallahu anhum, nasıl terbiye ettiysen o büyüklerin önünde diz söktük, terbiye olmaya geldik ya Resulallah diyelim.

Kardeşlerim, muazzez müminler, muhabbet duyduklarınız, sevdikleriniz aranızdan ayrılınca onların sözleri hatırınıza gelir, onların hatıralarıyla yüzleşirsiniz, gözleriniz dolar. Belki ifadeler boğazınızda düğümlenir, konuşamazsınız. Fakat tanıdıklarınızda Allah ve Resul düşmanları olur. Onlardan nefret edersiniz. Onlar dünyadan ayrılırlar. Onların hatıraları aklınıza gelince de rahatlarsınız. Onlar gibi olmadığınızdan dolayı Allah Teala'ya hamd edersiniz. Kur'an-ı Kerim bize iki ufku da gösterir. اَفَلَمْ يَس۪يرُوا فِي الْاَرْضِ فَيَنْضُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذ۪ينَ مِنْ قَبْلِهِمْ Onlar yeryüzünde dolaşmazlar mı ki? Kendilerinden önce yaşayan Allah'a isyan eden, Allah'la peygamberle savaşanların akıbetlerinin nasıl olduğunu görsünler. Onların enkazlarına baksınlar, Firavun'un ehramına baksınlar. Lut Aleyhisselam'a isyan edenler nasıl helak oldular onlara baksınlar, görsünler, ibret alsınlar. Bir de öte tarafta peygamberler var, onların hatıraları var. O hatıralarla bütünleşin. Hazreti İbrahim'in, Hazreti İsmail'in, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırasına bakın. O hatıralar size kulluğu anlatacak. Sabahlara kadar namaz kılmaktan yarılan, çatlayan, o halde yine ibadete, namaza devam eden Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı gösterecekse o hatıralar. Hazreti Hamza'yı, Abdullah bin Cahş'ı, Mus'ab bin Umeyr'i radıyallahu anhum. Hatıralar Uhud size onları hatırlatacak. Onlar gibi olmaya davet edecek. وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ İbrahim. Kur'an Hakim İbrahim'i kitapta yad edin buyuruyor. Peygamberleri anın, onların mücadelelerine bakın. İnsanların daraldığı, yorulduğu, teslim olduğu anda Hazreti İbrahim Aleyhisselam yalnız başına bir ümmet olarak sağına soluna bakmadan Allah ve Resul davasını nasıl temsil etti, İbrahim'e bakın. O hatıralar size ubudiyeti anlatacak. Hatıralar üzerinden İslam'ın hakikatine müdrik olun. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Mekke ile Medine arasında. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhuma rivayet ediyor. Gidiyorduk Allah Resulü Aleyhisselam'la. Bir vadiye geldik. Buyurdular ki eyyü vadin hâdâ. Bu hangi vadidir? Ya Resulallah, bu Ezrak'tır dedik. Ezrak Vadisi. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurdular ki ke'enni enduru ila Musa. Sanki şimdi Musa Aleyhisselam'ı görüyorum. Elini kulağına koymuş, lebbeyk Allahümme lebbeyk, buyur Allah'ım buyur diyor. Yani hacca gidiyorsunuz, Arafat'ta lebbeyk Allahümme lebbeyk diyeceksiniz. O dağlar, o taşlar, o vadiler, o kupkuru olan Efendimiz Aleyhisselam zamanında üzerinde ağaç olmayan o arazide peygamberler üzerlerinde ihramlar olduğu halde lebbeyk Allahümme lebbeyk demişlerdi. Firavun'un sarayında, Firavun'un karşısında قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والارض وما بينهما. Senin Rabbin kimdir Musa diye sorduğu zaman, benim Rabbim yer ve göklerin ve onların arasında olanların sahibi olan Allah Azze ve Celle'dir diyen, Firavun'un sarayını sallayan Hazreti Musa Aleyhisselam bu dağda, Arafat'ta, bu vadide üzerinde ihram olduğu halde lebbeyk Allahümme lebbeyk, ben Firavun'un sarayında Allahu Ekber derim. Ben Firavunlara sağıma soluma bak.

çıkmadan meydan okuyan Musa'yım, Allah'ım, Arafat'tayım, ellerimi kaldırdım. Üzerimde iki parça elbise var, senden başka sığınağım, senden başka barınağım yok ya Rabbi, af dilemeye geldim Allah'ım. Gidiyorsunuz, Mekke ile Medine arasında bir vadidesiniz. Ke'enni enduru ila Musa, sanki şimdi Hazreti Musa'yı görüyorum buyuruyor. Bir yere geliyorlar, bir vadiyi geçiyorlar, bir tepeye çıkıyorlar. Eyyü seniyyetin hâzihi buyuruyor. Bu hangi tepedir? Diyorlar ki her şah ya Resulallah. Burası her şadır. Buyuruyorlar ki ke'enni enduru ila Yunus. Şimdi sanki Hazreti Yunus'u görüyorum. Kızıl bir devenin üzerinde o da geliyor. O da lebbeyk Allahümme lebbeyk diyor. Ayrılmıştı. Balığın karnına düşmüştü. Balığın karnından tesbihiyle kurtulunca Allah Azze ve Celle ona emir buyurmuş. وَاَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِئَةِ اَلْفٍ. Önceden ayrılmıştı kavminden, kabilesinden. Onlar Allah ve Resul buyruğunu kabul etmediler diye Hazreti Yunus Aleyhisselam onları terk etmiş. Bunun karşılığında balığın karnına düşmüş. Tesbihiyle oradan kurtulmuş. Fakat şimdi Yunus Aleyhisselam'ı Cenab-ı Hak tatile göndermiyor. Dinlen ey Yunus demiyor. وَاَرْسَلْنَاهُ اِلَى مِئَةِ اَلْفٍ. Kardeşim, neden az uyuyacaksın, Allah yolunda cihad edeceksin? Ümmetin kurtuluşuna sanki sadece memur olan sensin, o gayretle, o şuurla, o anlayışla mücadeleye, mücahadeye devam edeceksin. Allah Azze ve Celle Hazreti Yunus Aleyhisselam'ı şimdi yüz binlere, daha fazla olan milletlere gönderiyor. Dinlenme yok, istirahat yok, tatil yok. Ölene kadar kulluk, ölene kadar mücadele var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hacca giderken Mekke ile Medine arasında o peygamberin hatırasını selamlıyor. Ke'enni enduru ila Musa. Sanki şimdi Musa'yı görüyorum. Ke'enni enduru ila Yunus. Sanki şimdi Hazreti Yunus'a bakıyorum. O hatıralarla bütünleşmek, onları hayatınıza taşımak, Hazreti Musa Aleyhisselam'la beraber olup firavunların sarayında Allahu Ekber diyebilmek, Hazreti Yunus Aleyhisselam gibi ümmet, insanlar tebliği, emri bil marufu terk ettiğinde yüz binlerin hidayetine kendini memur kabul edip meydan yerinde kalabilmek, Allah ve Resul davasının sancağını taşıyabilmek. Kardeşlerim, hacca gidenler Safa ile Merve arasında sa'y ederler. İnne Safa vel Merve min şa'airillah. İki tane tepe var. Tepe arasında gider gelirler. Fakat o iki tepe Allah'ın nişanlarındandır. Onlara bakınca size İslam'ı anlatırlar. Allah'ın azametini, kuvvetini, kudretini gösterir. İki tane tepe. Neden başka tepeler değil de iki tane tepe arasında insanlar gider gelirler, sa'y ederler? Orası iki tane tepe. Orada bir zamanlar taşlar vardı, kayalar vardı. İnsana faydası olmaz, insana zararı da olmazdı. Peki neden o taşların arasında gidip gelirler? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam orada sa'y etti. Neden sizler oraya gidince sa'y ediyorsunuz? Çünkü orada bir hatıra var. Orada büyük bir kadın var. Orada Hazreti Hacer var, İsmail var. İbrahim Aleyhisselam Hacer annemizi kundağındaki yavrusu İsmail Aleyhisselam'la alır. Bivadin gayri zi zer'in inde beytikel muharram. Oraya bırakır. Orada ekin yok, orada su yok, orada insan yok, orada hayat yok. İbrahim Aleyhisselam eşini bırakmış, oğlunu, yavrusunu, ciğer paresi İsmail'i bıraktı. Geriye dönüyor, ağlıyor, gözyaşlarını içine boşaltıyor. Arkada bir kadın, bizi buraya bırakıp nereye gidiyorsun İbrahim diyor.
Hazreti İbrahim geriye dönemez. O halde devam ediyor. Hazreti Hacer annemiz çağrılarını yineliyor. İbrahim, İbrahim diyor. Bir noktaya geliyor ki Allahu emareke bihada ya İbrahim. Şu dağların arasına, şu vadiye, ekinin, suyun olmadığı Mekke'ye bizi bırakmayı sana Allah mı emretti deyince geriye döner. Kale naam. Evet der İbrahim Aleyhisselam. O zaman o büyük kadın Hazreti Hacer annemiz İden la yudayyuna. Şimdi gidebilirsin İbrahim. Siyah taşın üzerindeki siyah karıncayı görüp onun rızkını gönderen Allah Azze ve Celle, eğer sana emrettiyse Hacer'i, kucağındaki yavrusu İsmail'i şu dağların arasında ekmeksiz susuz bırakmayacak Allah Azze ve Celle. Git şimdi İbrahim der. Oraya gidince o Hacer anamızı düşünür. O hatırayı zihninde canlandırır. Şunu der Müslümanlar kendilerine, yüreklerine. Burada bir kadın vardı. Safa'ya koştu. Merve'ye koştu. Yerde yavrusu var. İsmail susuzluktan ağlıyor. Annenin suyu bitmiş. Annenin ekmeği bitmiş. Ana, bir kadın dağların arasında, vadide Safa'ya koşar, Merve'ye gelir, Safa'ya gider, Merve'ye gelir, Allah'ım su der, Allah'ım merhamet der, ellerini kaldırır, Cibril gelir, kanadını vurur, yerden zemzem çıkar. İnne Safa vel Mervete min şa'airillah. Neden Müslümanlar orada giderler gelirler? Safa ile Merve arasında sa'y ederken şunun sözünü verirler. Ya Rabbi, senin emrine isyan etmeyen, baş kaldırmayan, sen emredince şu dağların arasında İsmail'ini yetiştiren, emrine lebbeyk Allahümme lebbeyk, emrine amadeyim ya Rabbi diyen o kadın Hacer gibi senin yolunda mücadele etmeye, cihad etmeye, ayakta kalmaya, Nemrutlarla hesaplaşmaya söz veriyorum, şahit ol ya Rabbi diyorsun. Hatıra size onu anlatıyor. Bakıyorsunuz dağlara, bakıyorsunuz taşlara, Hacer diyorsunuz, kadın diyorsunuz, İsmail, evlatları Kabe'ye adayabilmek, Allah'a adayabilmek, Allah'ın kitabına göre, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın sünnetine göre evlat yetiştirmek. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf ediyor. Hacer-ül Esved'i öpüyorlar. Hemen yanında Mültezem. Mültezem de Hazreti Ömer radıyallahu anh. Göğsünü Kabe'nin taşlarına, duvarına dayamış. Yanağını yaslamış ağlıyor. Allah Resulü aleyhisselam yaklaşıyor, elini omuzuna koyuyor. Hazreti Ömer Efendimiz radıyallahu anh hışımla geriye dönüyor. Kim beni bu mana ikliminden aldı, uzaklaştırdı diye. Bakıyor ki arkada ağlayan biri var, Hazreti Muhammed Aleyhisselam. Buyuruyorlar ki ibki ya Umar ibki. Ha huna tuskabul abarat. Ağla Ömer, ağla. Gözyaşları burada dökülür. Burada dökülen gözyaşlarıyla günahlar dökülür. İbki ya Umar ibki. Ağla Ömer buyurur Allah Resulü Aleyhisselam. Orada bir hatıra var. Mültezeme gelince duaların icabet edildiği yer, kulun kendini Allah'a arz ettiği yer, Ömer'in ağladığı, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gözyaşı döktüğü yer. Oradan gidersiniz. Vettahizu min makami İbrahim musalla. İbrahim'in makamının olduğu yerde kendinize bir musalla edinin. Orada namaz kılın. Peki neden orada namaz kılarız? وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنْ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِ الظَّالِمِينَ. Hemen bir ayet öncesinde Hazreti İbrahim'den bahsediyor. Allah Azze ve Celle, İbrahim'i bir takım meselelerde imtihan ettik. Oğlu İsmail'i Allah'a kurban edecekti, tereddüt etmedi.
Felemma eslema ve tellehu lil cebin. Peki sen baba oğlunu Kur'an'a teslim edebiliyor musun? Sen Ahmet kardeşim kızını 7 yaşında tesettüre Hazreti Muhammed Aleyhisselatu vesselam'a teslim edebiliyor musun?

Allah baba olarak İbrahim'i defaatle imtihan etti. Fakat hepsini kazanır. Ve izibtela İbrahim'e Rabbuhu bi kelimatin fe etemmehun. Kale inni ca'iluke linnâsi imama. Allah Azze ve Celle buyurdu ki, imtihanları kazanan Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a, kale inni ca'iluke linnâsi imama. Seni insanlara imam yapacağım buyurdu. Yani imam olabilmek, yeniden hilafeti kurabilmek, mazlum, mağdur, mağlup, 1 milyar 800 milyon alemi İslam adına ayağa kalkabilmek için Hazreti İbrahim gibi oğlunla sınanacaksın, kardeşinle sınanacaksın, cemiyetle sınanacaksın. Nemrutlar üzerine gelecek, seni ateşe atacaklar. Ateşe girerken kimseye dayanmadan, güvenmeden Allahu Ekber diyebilirsen, kale inni ca'iluke linnâsi imama. Allah Azze ve Celle yeniden bu ümmetin içinden fatihler, yavuzlar, salahaddinler çıkaracak. Kale inni ca'iluke linnâsi imama. Onun için kardeşim, makam İbrahim'de namaz kılıyorsun. İbrahim diyorsun. Seni ateşe atıyorlardı. Dağlar gibi odunlar toplamışlardı. O zaman Hazreti Cebrail yanına gelmiş. Bana ihtiyacın var mı İbrahim diye sormuş. Sen de bunu tevekküle aykırı kabul etmiş. Ema ente fela, sen aradan çekil demiştin. O ne müthiş, o ne muazzam bir imandı İbrahim diyorsun. Şimdi senin hatıranın önünde namaz kılıyorum. Rabbime ellerimi kaldırıyor, iltica ediyorum. Ya Rabbi, Amerika'da Nemrutlar var, Rusya'da Nemrutlar var, Halep'e, Hama'ya, Bağdat'a ölüm kusuyorlar Allah'ım. Onların karşısında 1 milyar 800 milyonluk alemi İslam'a Hazreti İbrahim'in cesaretini, şecaatini ihsan eyle Allah'ım diye orada namaz kılıyoruz. Hatıralar sana İbrahim ol diyor. İbrahim gibi ayakta kal. Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf ediyorsunuz. وَلْيَتَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Taş orası. Taşın sana bir faydası olmaz. Taşın sana bir zararı olmaz. Peki neden tavaf ediyoruz? Hazreti İbrahim Aleyhisselam Kabe'yi bina eder. Evden önce Kabe'yi yapar. Sonra ellerini kaldırır. Ve iz yerfa'u İbrahimul kavaide minel beyti ve İsmail. Rabbena tekabbel minna inneke entes semi'ul alim. Rabbena vec'alna muslimeyni leke ve min zürriyetina ummeten muslimeten lek. Ya Rabbi, bizim bu amelimizi kabul eyle. Oğlumla, İsmail'le yaptığım, senin için yaptığım, sana giden yolu açan Kabe'yi bina etmeyi, bu amelimizi kabul eyle ya Rabbi. Neslimizden sana kul olan bir zümre çıkar Allah'ım diye dua eder. Hazreti İbrahim Aleyhisselam'ın duasına asırlar sonra Muhammed Aleyhisselatu Vesselam gelir. Kabe-i Muazzama'yı tavaf ederken diyorsunuz ki, önce cami ya Rabbi, önce İmam Hatip Okulu, önce medrese, evimden önce orayı düşüneceğime sana söz veriyorum Allah'ım. Önce oralar olacak. Osmanlı ecdadınız evleri gitti, evleri yıkıldı ama Selimiye duruyor, Süleymaniye duruyor. Eğer yeniden onlar gibi olursak, önce sana secde edilen mabetler Allah'ım, önce mazlumlar Allah'ım, önce yetimler Allah'ım, önce Halep Allah'ım, önce ve ceallena milledunke veliyya ve ceallena milledunke nasira, katından bize yardımcılar, dostlar gönder Allah'ım diye feryat eden kadınlar öncelikli ya Rabbi diyebilirsek, evimizden önce oralar diyebilirsek, Allah Azze ve Celle yeniden bu neslin yolunu açacak, önünü açacak kardeşlerim. Bir mekanda hatıralar, bir de zamanda hatıralar var. Allah Resulü Aleyhisselam buyurdular ki, ذَاكَ يَوْمٌ اُولِدْتُ ف۪يهِ. Pazartesi neden oruç tutuyorsunuz ya Resulallah? Bugün dünyaya geldim buyurdular. Yeni bir Rebiülevvel ayındayız. Mevlid-i Nebi'ye doğru gidiyoruz.

0: Zaman size Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı hatırlatacak. Mekan onu hatırlattığı gibi zaman Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı hatırlatacak. O gün öncesinde, sonrasında oruç tutacaksınız, hazırlanacaksınız. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ın değerlerini düşüneceksiniz. O geldi. Kız çocukları diri diri toprağa gömülüyordu. Onları kurtardı. Peki sen ekranlara, sokaklara, okullara gömülen kız çocuklarına Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın getirdiği o dirilten ayetleri anlatabildin mi? Kızın evde onlara dair ders halkaları kurup, eşin onlara dair ders halkaları kurup, hani Peygamber Aleyhisselatu Vesselam Mekke sokaklarında Musab'a İslam'ı anlatabilmek için peşinden koşuyordu. Senin eşin okulda, lisede kızların ardından gidip evine onları davet edip gelir misin evde Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ı konuşalım diye hanımı teşvik ettin mi? Kızına bunları anlattın mı? Ya da sen sabah işine gittin, akşam evine döndün. Sabah okula gittin, akşam evine döndün. Sen sokaklarda Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ı tanımayanlara onu anlattın mı? Allah'ın kainatı yüzü suyu hürmetine yarattığı Hazreti Muhammed Aleyhisselam o sokaklarda sahabenin peşinde, onlar iman etsin bu yola gelsin diye defaatle gitmişti. Reddediyorlardı, hakaret ediyorlar, kahrediyorlardı ama ona rağmen Peygamber Aleyhisselatu Vesselam onları kurtarabilmek için, Peygamber Aleyhisselatu Vesselam sahabenin, onlar sahabe olmadan ardından yürüyordu kardeşim. Mevlid'e gidiyoruz. Faizi düzene en büyük darbeyi vuran Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mevlidine gidiyoruz. Doğunca zalimlerin sarayını sarsan, sütunları yere indiren Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın mevlidine gidiyoruz. Eğer ashab-ı kiram Allah Resulü Aleyhisselatu Vesselam'a nasıl onun vefatından sonra kenni anduru ila Resulillah, onu anlatırken, onu yada derken sanki şimdi Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'a bakıyorum der, gözleri dolar, ifadeler boğazlarında düğümlenirdi onların. Ve sonra acaba onun bir sünnetini terk ettik mi diye bir mücadele başlardı onların hayatında. Allah Resulü Aleyhisselam'ın sünnetini konuşuyor, Kur'an-ı Hakim'den ona ittibayı öğreniyor. Hayatımızın bütün noktalarına Peygamber Aleyhisselatu Vesselam'ı taşırsak, Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem insanlığı defalarca nasıl krizden çıkardıysa yeniden seni krizden çıkaracak kardeşim. Unutma, Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem son anları, son saniyeleri. Hazreti Ayşe annemize evdeki 7 dinarı sadaka vermeyi emretmişti. Son saniyelerde tekrar sorarlar. Ayşe derler, altınlar nerededir? Duruyor ya Resulallah. Neden duruyor? Sizin rahatsızlığınızla, hastalığınızla meşgul oluyorum ya Resulallah der. Efendimiz Aleyhisselam 7 altını eline alır. Buyururlar ki, مَا ظَنُّ مُحَمَّدٍ أَلَّوْ لَقِيَ اللّٰهَ وَهَذِهِ عِنْدَهِ. 7 altınla Rabbine gidiyorsun. Fakat Medine'nin arka sokaklarında dul kadınlar var, yetim çocuklar var. Eğer onlar ekmek bulamadıysa bu altınların hesabını Allah'a nasıl verirsin diyen Peygamber Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in Mevlid kandilinde düşünmek ve sonra Halep'te hastanesi vurulan çocuklar, tıbbi yardımı olmayan yavrular, doktorların çaresiz izlediği o biçareler, ekmek diyenler, ellerini açanlar, وَجَعَلَّنَا مِلَّدُنْكَ وَلِيَّا وَجَعَلَّنَا مِلَّدُنْكَ نَصِيرًا, katından bize dostlar, yardımcılar gönder Allah'ım diye feryat eden on binler, yüz binler. Mevlid-i Nebi'ye gidiyoruz. Eğer sahabe gibi Allah Resulü'nü anlarsak, zamanda, mekanda onun hatırasını canlandırıp onun sünnetine ittiba edersek, işte o zaman bu ümmet krizden kurtulacak.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. işte Yıldız Efendi.

işte bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada. Bir sancak altında kaç milyon

Ne benzer, ne dilde lisan, olmuşlar tek yürek, tek bedende can. İnsanlığı gördüm Beytullah'ta ben, Beytullah'ta ben. Yedi bağın gülü aynı destede, 72 millet aynı listede, kaç milyon amin der aynı bestede. Tevhidle haşroldum Beytullah'ta ben. Sinelerde alev, ne kül, ne duman. Dillerde bir soru, vuslat ne zaman? Cehennem söndürür böylesi iman. Aşk neymiş gördüm Beytullah'ta ben. Okyanuslar aşmış, gelmiş nicesi. Aç, susuz, uykusuz gündüz gecesi. Her nefes dilinde Kur'an hecesi. Sevdalılar gördüm Beytullah'ta ben. Rabbin o davetli misafirleri doldurmuş Mekke'de her karış yeri. Dillerinde dinmez lebbeyk sesleri. Arşa yollar gördüm Beytullah'ta ben. Bir damla misali kapılmış sele. Zengin, fakir, paşa, nefer, el ele. Yan yana secdeder sultanla köle. Mahşerle tanıştım Beytullah'ta ben. Kimi görmez gözü elinde asa, lakin kalp gözünü açmış devasa. Yüzünde tebessüm,

baktım sofrasında nice melekler, bir tas zemzem suyu, kuru ekmekler, gözleri Kabe'de iftarı bekler, tokluğuma yandım Beytullah'ta ben. Bir zerre gözü yok dünya aşında, ahir rızkın arar harman başında. Rabbin nazarını Kabe taşında gören gözler gördüm Beytullah'ta ben. Kiminde kalmamış derman bacakta, İki büklüm yürür gitmez kucakta, erimiş kaybolmuş Cenab-ı Hak'ta, pervaneler gördüm Beytullah'ta ben. O kambur sırtında eski torbası, torbasında sanki cennet urbası, hele bir kıyamda var ki durması, göz göz oldum, doldum Beytullah'ta ben. Hacerül Esved'de adın yazdıran, Rüknü Yemani'de gönül gezdiren, iman pençesinde nefsi ezdiren, ne veliler gördüm Beytullah'ta ben. Unutmuş dünyanın vefa derdini, yıkmış kalbindeki riya bendini, öyle teslim etmiş Hakk'a kendini, canda canan gördüm Beytullah'ta ben. Bir sevda seli var Safa Merve'de, damlalar köpürmüş vecde girmede,

kar gördüm Beytullah'ta ben. İbrahim makamı, sultan sofrası, sunulur herkese bir Kevser tası, bir cennet şöleni perde arkası. Ne sahneler gördüm Beytullah'ta ben. Melekler almışlar şölenden payı, sarmışlar Kabe'de bütün semayı. Kalem anlatamaz bu içtimayı, aciz bir kul oldum Beytullah'ta ben. Kaç yerden açılmış gökte kapılar, ardında saraylar, zümrüt yapılar, vadeleri sonsuz nice tapular, elden ele gördüm Beytullah'ta ben. Durdum da tavafı seyrettim hayran. Gördüm bir kainat misali devran. Hangisi melektir, hangisi insan? Şaşırdım çok zaman Beytullah'ta ben. Bir sanak misali selam yağmuru, kimi sırılsıklam, kimi kupkuru, İhlas ateşinde nice hamuru, pişiyorken gördüm Beytullah'ta ben. Yaş desem, yaş değil gözlerden akan, bir sel ki günahlar bendini yıkan, Kabe göklerinden semaya çıkan merdivenler gördüm Beytullah'ta ben. Dağlar, taşlar secde gelmiş kavrulur, kum tanesi Allah diye savrulur, göz nereye baksa Rahman'ı bulur. Ne zikirler duydum Beytullah'ta ben. Ter döktüm, susadım nefsimden yana, başkası bir lezzet vermedi bana. Dediler bu zemzem şifadır cana, içtim kana kana Beytullah'ta ben. Mescid-i Haram'da 9 minare, diyor ki bendedir gaflete çare. Bir günde 5 kere yürek 1000 pare, ezanlar dinledim Beytullah'ta ben. Bir mana sarayı Mescid-i Haram, o ne ince nakış, o ne ihtişam. Her kalbe Muhammed Aleyhisselam, 1000 taht kurmuş gördüm Beytullah'ta ben. Bir zaman derdim ki ya Rabbi neden, bir daha istiyor bir kere giden. Meğer bilemezmiş insan gitmeden, aldım cevabımı Beytullah'ta ben. Gördüm ki bu dünya bir oyalanma, halime bakıp da mutluyum sanma. Bedenim Kabe'den uzakta amma, gönlümü bıraktım Beytullah'ta ben.

bu şehre ne oldu Rabbim? Semanın rahlesi açılmış, ayet ayet dökülüyor zilzal yağmurları. Canımın orta yerinde büyüyor kum çığlıkları. Son niyazları toprağın avlusunda asılı kalmışlara bakıyor gözlerim. Sanki Musa'nın asasıyla ayrıldı alnım secdenin kızıl denizinden. Ruhum bu şehrin acısı kadar çekti besmelesini. Ellerim ağlayarak dinledi taşların inleten kasidesini. Kalbim bir kan çanağı gibi tutunuyor affının yaprağına. Oğlunun selasını dinleyen bir babanın gözyaşını siliyor sanki hüzün peygamberi. Bu şehre ne oldu Rabbim? Dua hendekleri kazılıyor göklerden. Her yakarış cennet zaferi. Sokaklar merhamet kubbelerine sığınan çaresiz kuşlarla dolu. Gözlerini göğe defnediyor çocuklar. Sırtında torunlarıyla gömülüyor nur yüzlü bir ihtiyar. Bir anne yavrusunun saçlarında eda ediyor gözyaşı rekatlarının kazasını. Sonra sana sığınıyor Rabbim. Sonra rahmet ağaçlarının altında Fatihaların bereketine saklıyor yüreğini.

Rabbim, Zilzal suresi çığlık çığlığa bağırırken kulaklarımıza, bizi küçük öfkelerin vitrinine bakmaktan alıkoy. Bizi ayakta tut, üzerimize yıkılacak evlerin içinde bile sana secde edeceğimiz küçük bir yer bırak. Gece düşerken yere, aynalar patlarken duvarda, dünya dökülürken üstümüze, arkamızdan ölümü hayırlı oldu desinler, iyi insandı desinler. Bu zelzele dürüst olmayı öğretecek kadar kalbimizi sarstı Rabbim. Bu zelzele acizliğimizin kollarında can veren nefsimizi bir kez daha dağladı. Rabbim, bedenlerimizi yarıp geçecek taşların acısından bizi esirge. Bize bir daha üzerlerine duvarlar yığılmış insanların feryatlarını duyurma Rabbim. Duyurma. Gaflet uykusu için rüya sırasına girmiş bizlerin yüzüne o serin hakikat nehirlerini çarp. Çarp ki hakikatlerimizle yüzleşelim. Ruhumuzu kibrin taşlarıyla kapatan eller.

0: Kalplerin kilidini aç, aç ki cennetin anahtarı olsun tövbelerimiz. Rabbim, gecelerimizden deprem korkusunu al. Bizi Sevr mağarasında peygamberi saklayan kuşlar gibi hafiflet. Bizi acıyla yürüyen kervanların ağdından arındır. Bükülen boyunlarımızdan akan mahcubiyetimizi şefkatinle süsle. Toz toprak olmuş bedenlerimizi Kevserinin kudretiyle serinlet. Evlerinin altında ruhunu sana teslim eylemişlerin günahlarını bağışla. Yakınlarıyla cennetinde buluşmalarını nasip et. Rabbim, biz dünyanın yorgunlarıyız. Rabbim, bu kuşlar senin. Bu vakit senin yağmurundan sonra gelen dua kokusuyla çöküyor içimize. Bu ağaçların döktüğü bir ayet meyvesi yaşarsın gözlerimizi. Ruhumuzun zelzelesinde annelerimizin ettiği dualar tutunsun acizliğimizin dallarını. Amin derken yürekleri feryat eden bu acılı insanların şehrindeyim. Bize kabul edeceğin dualar söyle. Bu günümüzü dirilt. Bizi öyle bir affet ki ellerimiz günahın taşlarına bir daha değmesin. O gece bağrımıza düşen ateşi dualarımızın gölgesinde dindir. Annesini yitirmişlerin yetimliğini meleklerin avutsun Rabbim. Babasını kaybetmişlerin öksüzlüğünü rüzgarının asaletiyle unuttur. Bize bu acıdan damlayan başka acılar gösterme Rabbim. Bizi gazabından azat et. Bize bu geceyi hatırlatacak başka depremler tattırma. Yüreğinden yürek kopmuşlara dirayet ver. Onlara acılarını biraz olsun dindirecek ilahini dinlet. Kullarının yüzüne doğacak yeni güneşler, yeni çareler, başlarını sokacak, sırtlarını dayayacak, bacaları rahmet tüten evler nasip et Rab. Rabbim, bu şehrin acısını kalbine gömenlerin yüreğini cennetinle serinlet. Cennetinle serinlet.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi. Yok bizde. Yok. Yok bizde.

0: Radyon yıldız olsun. Yıldız FM.
1: Kardeşlerim, muazzez müminler. Sabah olur, esnaflar mağazalarını, dükkanlarını açarlar. Hava kararmaya başlayınca bir hazırlık başlar. Tezgahı toparlarlar, hesabı yaparlar. Ayrılacaklar, evlerine dönecekler. İnsan hayatı da böyledir. Güneşin doğması gibidir insanın dünyaya gelmesi. Ömür ilerleyince, yaş ilerleyince işaretler başlar. Güneşin batacak der. Saçımızdaki, sakalımızdaki beyazlar. Yüzümüzdeki çizgiler hazır mısın der. İnne ileyna iyabehum, thumme inne aleyna hisabehum. Onların dönüşü bizedir, hesaplarını biz göreceğiz, bütün insanların. İnsanlar ve cinler bize hesap verecekler. Yaş ne kadar ilerleyince insan ahiret pazarına o kadar girmiş olur, o kadar yakın olur. Ölümle burun buruna gelir, göz göze gelir, o kadar yaklaşır ölüme. Bütün işaretler, bütün remizler, yokuş çıkarken dermansız kalan ayaklarımız, nefes nefese kesilmemiz, bütün bunlar der ki artık yaklaşıyorsun. Biraz sonra senin de güneşin batacak. Ayrılacaksın bu dünyadan. Peki inne ileyna iyabahum, thumme inne aleyna hisabahum. Allah'ın kulları, Cenab-ı Hak bize bütün bu işaretleri verdi ki, rahmetinin tecellisi olarak verdi ki ölüme hazırlan. Doğduğumuz gibi kalabilirdik. Hep 15 yaşında olabilirdik. Allah Teala bizi ölene kadar 20 yaşındaki halimizde muhafaza edebilirdi. Fakat rahmetinin tecellisi olarak sırtımızda yaş ilerleyince kamburlar oluştu. Ayağımızda, dizimizde derman fer kalmadı gözümüzde. Bütün bunlar hazır ol kulum. Sıratı geçebilecek misin? Mahşerde hesabı bu hayatın verebilecek misin? Akşam oluyor, dükkandan ayrılacaksınız. Tezgahı toparlıyorsunuz. Hesabı alacakları, verecekleri, onları yeniden gözden geçiriyorsunuz. Peki sakalımızdaki beyazlıklar, saçımızdaki aklar, hazırlanıyor musun ölüme? Sana bunu hatırlatıyor, yoksa bir kuaföre gidip saçını boyatıyor, bıyıklarını, sakallarını, oradaki ölümün işaretlerini yok ediyor, kendini bu şekilde ölümden teselli edeceğini mi zannediyorsun Müslüman? Kardeşlerim, gidiyoruz. Kiramen katibin. يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ. Melekler yaptıklarımızı yazıyorlar. Sıratta, mahşerde bize yaptıklarımızın, yapmamız gerekirken terk ettiklerimizin hesabını soracaklar. Tezgahınız, mağazanız, eviniz, çarşınız, pazarınız ne halde? Kardeşlerim, Kur'an-ı Kerim bize bazen dünyadan bahseder. Bazen ahiretten sahneler, tablolar gösterir. Oraya hazırlanalım diye. Ahiretten bir perde kaldırır Kur'an-ı Hakim. Ohum yasarihune fiha. Rabbena ahricina na'mel salihan gayrellezi kunna na'mel. Evelem nuammirukum ma yetezekkeru fihi men tezekkere ve ca'ekumun nezir. İnsanlar o cehennemde feryat edecekler. Ya Rabbi, bizi buradan çıkar Allah'ım diyecekler. Eğer bizi cehennemden çıkarırsan, o zaman dünyada yaptıklarımızdan daha başka ameller yapacak. Namazımız olacak, orucumuz olacak, haccımız olacak ya Rabbi. Eğer bizi tekrar dünyaya döndürürsen, sana bu kulun isyan etmeyecek ya Rabbi. Allah Azze ve Celle, evelem nuammirkum ma yetezekkeru fihi men tezekkera. Bir insanın düşüneceği kadar, tefekkür edeceği kadar bir hayatı, bir ömrü sana vermedik mi? Ve câekumun nezir. Sana uyarıcı geldi. Uyarıcı Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Vel asr. Kur'an-ı Hakim onun asrına yemin ediyor. Onun hayatına yemin ediyor. Zamana yemin ediyor. Fakat bazı müfessirlere göre Peygamber aleyhissalatu vesselamın hayatına yemin ediyor. 23 yılda Arap Yarımadası'nı değiştiren, en kötüden en iyiye taşıyan Hazreti Muhammed aleyhisselamın ömrüne, hayatına yemin olsun. Peki sen Peygamber aleyhissalatu vesselama ittiba etseydin 23 yılda rezaletin, felaketin, Allah'a isyanın manifestosu olan bir yeri Allah'a itaatin merkezine çeviren Hazreti Muhammed Aleyhisselam gibi sen de dün

Dünyayı değiştirecektin. Ve câekumun nezîr. Sana uyarıcı olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselam geldi. Uysaydın Mus'ab gibi olacaktın. 500 kişiyle Medine'de Allah Resulü Aleyhisselam'ı karşılayan Mus'ab gibi olacaktın. Evini dönüştürecektin. Mağazayı dönüştürecektin. Orada Allah'a isyan olmayacaktı senin alışverişinde. Faiz olmayacak. Hayatın kumar, piyango olmayacaktı. Mus'ab gibi buradayım ya Resulallah diyecektin. Kardeşlerim, ve câekumun nedir? Onun bir diğer anlamı ise size Kur'an hakim uyarıcı olarak geldi. Eğer düşünseydiniz, şimdi cehennemde feryat edenler, o Kur'an hakim sizin hayatınızı değiştirecek, dönüştürecekti. Arap Yarımadası'nda Peygamber Aleyhisselatü Vesselam geldiğinde Araplar o kadar içki tüketiyorlar ki evlerinde sudan daha fazla içki var. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini merhale merhale onlara okudular. Onlar dinlediler. Yağmuru toprak nasıl selamlıyorsa Kur'an-ı Hakim'in ayetlerini yağmuru çeken bir toprak gibi yüreklerini aldı sahabe-i kiram radıyallahu anhum. Fehel entum muntehun ayetini duyunca artık içkiden vazgeçtiniz değil mi? Allah'ın, kainatın sahibinin buyruğuna sahabe-i kiram radıyallahu anhum buna tanık olunca evlerine koştular, içki küplerini aldılar, kapıya çıktılar, döktüler. Medine sokakları o gün içki seli haline gelmişti. İnteheyna ya Rab diyorlardı. Vazgeçtik Allah'ım, vazgeçtik diyorlar. Fehel entum muntehun. İnteheyna ya Rabbi. Vazgeçtik diyorlar. Ve câekumun nezîr. Aynı uyarıcı sana da geldi. Senin evine, benim evime de geldi kardeşim. Ya eyyühellezîne âmenuttakullâhe ve zerû mâ bakiye miner riba. Ve zerû mâ bakiye miner riba. Kur'an-ı Hakim onlara faizi bırakın buyurdu. Terk edin. Alanlar, verenler Allah'la savaşıyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la savaşıyor. Bıraktık Allah'ım dediler. Ne kadar faizden alacağımız varsa bizi Arap Yarımadası'nın en zenginlerinden yapacak olsa da vazgeçtik, şahit ol ya Rabbi dediler. Ve câekumun nezîr. Kardeşlerim, ya eyyühellezîne âmenû innemel hamru vel meysiru vel ansabu vel ezlamu ricsun min ameli şeytan fecitenibuhu leallekum tuflihun. Eğer bir toplumda huzursuzluk varsa, ailede saadet yoksa, çocuklar, kızlar babalarına itaat etmiyorsa, o zaman o toplumda şunlar var buyuruyor Kur'an-ı Hakim. İnnemel hamru, içki var. Alıyorlar, satıyorlar. Vel meysiru, o toplumda kumar var. Adına milli diyorlar. Gidiyor alıyor kağıt parçasını. Toto diyorlar, loto diyorlar. İddia diyorlar. Alıyorlar, evlerine geliyorlar. Bekleyecekler. Ne kadar çıkacak? Kur'an-ı Hakim buyurdu ki, seni uyaran, beni uyaran, sana Allah'ın ayetlerini bütün yüreklere taşı, görevini veren Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, bu buyruğumdan haberin var mı? Haberin var mı? Sana dedim ki kumar, sana dedim ki içki, sana dedim ki bütün oyun çeşitleri, şeytanın amelleri, bunlar seni benden uzaklaştıracak, seni namazından, namazının ruhundan uzaklaştıracak. Haberin var mı Müslüman? Alıyor kağıdı, oynuyor. Belki 10 lira çıkacak, sonra 20 çıkacak. Zannedecek ki para hep böyle kolay kazanılıyor. Oynayacak, oynamaya devam edecek.
kolay kazanıyor parayı, kolay harcayacak. Dalacak kumarın içerisine, dalacak piyangonun içerisine. Sonra kaybetmeye başlayacak. Evini satacak, arabasını satacak. Evde çocuk baba süt diyecek, baba ekmek diyecek. Yavrusuna ekmek, yavrusuna süt getirmekten aciz hale gelecek yığınlar, insanlar. On binler, yüz binler. Sonra evlerde cinayetler. Adam eşini

Öldürecek. Eski hayata alışan bir kadın vardı. Eğlence merkezlerinde sabaha kadar eğlenen bir aile vardı. Eski hayatı isteyecekler fakat elde avuçta bir şey kalmayacak. Kardeşlerim, sonu ya cinayet, sonu ya intihar, sonu ya felakete gidecek. Allah Azze ve Celle, eğer toplumdan kumarı kaldırmazsanız, iddiayı, piyangoyu, şans oyunlarını kaldırmazsanız, orada saadet olmaz, o evde huzur olmaz. Ya eyyühellezine amenu, ey ehli iman, bunun ne büyük felaket olduğunu ancak siz anlayabilirsiniz. Ashab-ı kiram radıyallahu anhum, Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan bu buyrukları aldılar. Evlerinden çıktılar, şehirlerinden ayrıldılar, başka şehirlere, başka diyarlara gittiler. Haberiniz var mı dediler. Eğer evinizde, şehrinizde saadet, huzur yoksa, peygambere, Allah'a isyan ediyorsunuz. Ya kumar var, ya zina var, ya içki var dediler. Kardeşlerim, biz sokakta anlatmayı bıraktık, mağazada anlatmayı bıraktık. Piyango dükkanlarının önünde kardeşim, bu seni cehenneme götürür. İddia oyunlarıyla meşgul olanlara Hakk'ın buyruklarını anlatmak, hatırlatmaktan vazgeçtik. Evimize çekildik, evlerde televizyonlar var. Televizyonlarda faizin reklamı. Oğlunla izliyorsun, normal bir hadise gibi anlatıyorlar. Oğlun faize alışıyor. Kumar programları, piyangolar, eğlenceler. Eskiden sadece yılbaşı gecelerinde dansöz çıkarırlardı. Fakat şimdi her akşam evinize almış olduğunuz ekranlarda, televizyonlarda dansözler var. Vecaekumun nezir. Kur'an aramızda, Peygamber aleyhissalatu vesselamın sünneti içimizde. Vecaekumun nezir. Kıyamet günü cehenneme düşenler orada feryat edecekler. Tekrar dünyaya dönsek ya Rab diyecekler. Allah Azze ve Celle size düşünmeniz kadar, ibret almanız kadar bir ömür vermedik mi biz? Size Kur'an-ı Hakim gelmedi mi? Uyarıcı gelmedi mi size? Onun bir anlamı da ömür. Hayatınız ilerliyor. Saçınızda aklar var. Artık ahiret borsasına, ahiret çarşısına girdiniz. Hayatı kendinize göre, ahiretinize göre ayarlıyor musunuz? وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, and olsun, yemin olsun. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً Sizi başta nasıl yarattıysak, öyle teker teker bizim huzurumuza geleceksiniz. Yani Halep'te çocukları öldürenler, Müslüman kadınların iffetlerini kirleten katiller, yarın kıyamet olacak. Allah'ın huzuruna kara birliklerinizle, deniz birliklerinizle, ordularınızla, valilerinizle, kumandanlarınızla, katillerinizle değil, yalnız başına geleceksiniz ey katiller. Park alanlarında çocukları öldürenler, katledenler, yavrusuna ekmek getirebilmek için uzun kuyruklarda, Halep'te, İdlib'de, Hama'da, Musul'da ekmek alabilmek için bekleyen anneleri öldüren katiller. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً Allah'ın huzuruna yalnız başına geleceksiniz. Yalnız öleceksiniz. Yalnız dirileceksiniz. وَيْلٌ لِكُلِّ هُمَزَةِ اللُّمَزَةِ اَلَّذ۪ي جَمَعَ مَالًا وَعَدَّدَهُ Muhacirlere dönüp bakmayanlar, miskine, yolda kalana elini uzatmayanlar, o malı toplayanlar, sayanlar, biriktirenler, kaş göz işareti yapanlar, kim bu muhacirlere kapıyı açtı, neden bunları aldı kabul etti diyenler, zekat vermeyenler, Allah'a isyan edenler, Karunlar, Nemrutlar, Firavunlar, siz de yalnız geleceksiniz. وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّةً Kardeşlerim, Allah Azze ve Celle yaşadığımız dünyada bizi Kur'an-ı Hakim'le ihtar ediyor. Uyan diyor. İşaretler var. اَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ

Çoklukla iftihar etme, malınla, evlatlarınla, makamınla iftihar etme. Sümme letus'elunne yevme izin anin na'im. Öyle bir gün var ki serinde içtiğin bir bardak suyun bile hesabını vereceksin. Evinde kalorif

suyun hesabını bize soracaklar. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dünyaya bize bunları anlatmaya geldi kardeşlerim. Allah Resulü aleyhisselam ashab-ı kiramın yüreğine kıyamet şuurunu koydu. Sonra gelen kuşaklar o yolda devam ettiler. Hem dünyaları hem ahiretleri için çalıştı onlar. Süfyan Sevri Hazretlerine bir gün insanlar yolda yürürken karşılaşırlar. Derler ki üstad, iclis ma'na netehaddes, otursan bizimle beraber de seninle konuşsak, hale dair muhabbet yapsak. Süfyan Sevri Hazretleri gün ilerliyor, gün vazifesini yapıyor, biraz sonra aydınlığını geceye teslim edecek. Peki ya gün çalışırken, her şey eşya, vazifesini ifade ederken biz nasıl oturabiliriz? Allah dostlarına oturalım, çay içelim, kahve içelim, muhabbet yapalım dedikleri zaman güneş durmuyor ki, ömür durmuyor. Eğer güneşi durdurabilirseniz oturalım, gülelim, eğlenelim, kam alalım dünyadan. Zaman durmuyor kardeşlerim. Allah Azze ve Celle ile her zaman onunla olursak en zor anlarımızda da o bizi yalnız bırakmayacaktır. O bizi rahmetiyle hatırlayacaktır. Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri sekerat-ı mevtinde Kur'an-ı Hakim okuyor. Etrafındakiler diyorlar ki takra'ul Kur'an ve ente fi sekeratil mevt. Artık nefes alamıyorsun. Ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim etmeye belki dakikalar var. Şöyle kenarda dursan, Kur'an-ı Hakim'i bıraksan, dilinle sadece Allah Allah desen, o halde Rabbini zikretsen deyince Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri, Kur'an-ı Hakim olmadan geçirdiğimiz her saniye, her dakika aleyhimizde. Kimin cesareti var? Zaman aleyhinde olacak ve bunun hesabını Allah'a verecek bir cesareti olacak. Gidiyoruz bu dünyadan. Her geçen saniye bizi ölüm meleğine götürüyor kardeşlerim. Abdülmelik bin Mervan, halife, Emevi devletinin sultanı, dünyanın en büyük devletinin başında, son anı ruhunu Allah Azze ve Celle'ye teslim edecek. Ağlıyor, ölümü kelime kelime heceliyor, yudum yudum ölümü içine alıyor. O an dışarıda birisi var, onun elbiselerini yıkıyor, şiir söylüyor, zevkü sefada, içeride sultan, o ise ölümü istikbal ediyor. Diyor ki, ya leyteni küntü gassalen, keşke ben de bir çamaşır yıkayıcısı olsaydım, halife olmasaydım, devlet başkanı olmasaydım, bu kadar yükle, bu kadar günahla ölümün kapısına dayanmış olmasaydım. Bir kapıya geleceğiz, geriye döneceğiz. Geriye döndüğümüz zaman ahiret adına bizi sevindiren ameller mi göreceksiniz, yoksa vel teffeti saku bisak, ayaklarımız birbirine dolandığı, ruhumuzu teslim ettiğimiz an feryatlar, figanlar mı bizi kuşatacak? Gidiyoruz kardeşlerim. Neyin hesabını yapıyoruz? 20 yıllık, 30 yıllık, 50 yıllık planlar. Peki ölüm bunun neresinde? Ahiret bunun neresinde? وَسَارِعُوا اِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ. Allah Azze ve Celle cennete, affa koşmayı bize tembih etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ, Kur'an-ı Hakim'in buyruğuyla bizi onun yolunda, hayır yolunda, mazlumların, muhacirlerin, muzdariplerin eline tutma noktasında yarış halinde olmaya Kur'an-ı Hakim bizi davet etti. Peygamber aleyhissalatu vesselam bu buyrukları hatırlattı bizlere. Peki nereye gidiyoruz? Önünüzde birkaç gün var. Yıl değişecek. Yeni bir yıla gireceksiniz. Müslüman, zaman geçtikçe, ömür ilerledikçe onda bir hüzün hali olur. Acaba yarın nasıl olacak? Dünün hesabını Allah Azze ve Celle'ye verebilecek miyim diye. Bunun derdiyle, hesabıyla, muhasebesiyle mümin meşgul olur. Fakat hazırlıklar görüyorsunuz. Mağazalarda görüyorsunuz. Ekranlarda görüyorsunuz. Şehirlerde hazırlıklar görüyorsunuz.
Peki Müslümanlar, müminler, kardeşlerim, nereden geldi bize? Nereden bulaştı? Batı'dan geldi. Batı'dan

0: iman sirayet etti. Şimdi onlar eğlenmeye hazırlanıyorlar. Şimdi onlar keyif yapacaklar. Stadlarda, alanlarda toplanacaklar. Peki Londra'da, Paris'te, New York'ta neden toplanacaklar? Niçin eğlenecekler? Halep'te akıttıkları kanlardan dolayı eğlenecekler. Halep'te, Hama'da hamzalarınızı, Enes'lerinizi, Abdullah'larınızı katlettiler. Mısır'da kardeşlerinizi zindanlara koydular. Arakan'da, Myanmar'da Müslüman kadınların, babalarının gözü önünde iffetlerini kirlettiler. Şimdi katiller yeni yıla girerken zafer ayinleri yapacaklar, kutlayacaklar. Ne kadar kan döktüler, ne kadar Hamza öldürdüler, şehit ettiler. Onun kutlamasını yapacaklar. Peki Müslüman, sen neyin kutlamasını yapacaksın? Katiller orada, eşkıyalar orada, Allah ve Resul düşmanları ekranlarda. Size Müslümanın kanını döktüklerinden dolayı nasıl keyif yaptıklarını gösterecekler. Dansözleri çıkaracaklar, şarkıcıları çıkaracaklar. Evlerimizde acılar var, evlerimizden ağıtlar yükseliyor, şehirlerimizin sokaklarında kan var. Müslüman, ümmetin yüreği kan akıyor. Bu feryadın içerisinde o katiller yarın senin de katilin olacaklar. Belki katilin olmak istiyorlar. Yarın seni de vuracaklar. Vuruyorlar. Eşkıya ile vuruyorlar. Tuzaklar kuruyorlar. Peki bu kadar tuzağın içerisinde katillere duyulan bu aşk neyin ifadesi? Festebikul hayrat. Hazreti Kur'an uyanın buyuruyor. Vecaekumun nedir? Uyarıcı olarak Kur'an Hakim, uyarıcı olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam, uyarıcı olarak saçımızdaki aklar yetmedi mi kardeşlerim? Eğer Allah Azze ve Celle'ye bütün varlığımızla yönelmezsek, sadece İslam, yalnız İslam demezsek, bu ağıtlar bitmeyecek. Allah yolumuzu açmayacak. Ama eğer bütün varlığımız, mevcudiyetimizle evimizde, sokağımızda emri bil maruf nehyanil münker yaparak onun yoluna sahabe-i kiram radıyallahu anhum gibi dönersek, o zaman önünüzde daha büyük kuşatmalar göreceksiniz. Şehirlerinizde eşkıyalar, küresel güçler adına bombalar patlatıyorlar. Yine patlatacaklar. Siz de diyeceksiniz ki قُلِدْعُوا شُرَكَاهُكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلَا تُنْظِرُونَ Mekke'de kuşatılan peygamberiniz bu ayeti okuyordu. قُلِدْعُوا شُرَكَاهُكُمْ Ey katiller, dinsizler, bütün ortaklarınızı çağırın. Sonra bana tuzaklar kurun. Bana mühlet vermeyin. Fakat unutmayın. İnne veliyyallahu allazi nezzelel kitab. Biz yetim değiliz. Biz sahipsiz değiliz. Biz sahralarda atılmış, kurda kuşa yem edilen varlıklar değiliz. Bizim sahibimiz var. Kur'an'ı indiren Allah Azze ve Celle bizim sahibimizdir. Eğer biz onun yoluna bütün varlığımız, mevcudiyetimizle dönersek, Amerika, Rusya, bütün küresel güçler Anadolu'ya, ümmetin diriliş merkezine, bütün o stratejik merkezleriyle, tuzaklarıyla gelseler, ordularıyla gelseler, haydutlarıyla gelseler, inne veliyyallahu allazi nezzelel kitab, o kitabı indiren Allah senin velin olacak. Allah muhafız olarak yetmez mi Müslüman? Allahu veliyyullezine amenu yukhricuhum minazzulumati ilen nur. Allah veli olursa bütün karanlıklardan, yıkılmış şehirlerden, Uhud'lardan sizi alır. Önünüzde Hazreti Muhammed Aleyhisselam olduğu halde Mekkelerin fethine götürür. Sadece İslam, yalnız İslam dersek Allah Azze ve Celle yeniden velimiz olacak.
1: Haber, mizah, duygu, söylem, yorum, kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız Efendi. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız Efendi.

İzmir için ikindi ezanı vakti. İzmir için ikindi ezanı vakti.

Kardeşlerim, muazzez müminler, kubur faresine eş bir hayat yaşayanlar, kalemlerinden mürekkep yerine muzahrafat boşalanlar, peygamberlere, salihlere, sıddıklara, onlara saldırırlar. Onlara hakaret etmenin adına sanat derler. Mecmualarında, gazetelerinde enbiyaya, evliyaya hakaret sütun sütun görürsünüz. Ya haber olarak, ya çizgi olarak, ya resim olarak görürsünüz. Niçin peygamberlere saldırırlar? İnsanlar Firavunların zulmü tarafından kuşatıldığında Hazreti Musa onlara kurtuluşun yolunu gösterir. Firavunların zulmü altında kalsınlar diye Musa'ya vururlar aleyhisselam. Hazreti İbrahim ateşin içinden çıkıp ümmet olmayı, millet olmayı gösterir. O yüzden İbrahim aleyhisselama vururlar. Hazreti Yusuf aleyhisselam gençliğe, Züleyha'lara kapılmadan o yolda yürümeyi öğretir. O yüzden Hazreti Yusuf'a saldırırlar. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bütün bela mahşerlerinden insanlar, mazlumlar, muzdaripler nasıl kurtulacaklar? Onun nazım planını gösterir, haritasını verir. O yüzden Peygamberi Ekber sallallahu aleyhi ve selleme hakaret ederler. Kardeşlerim, bir Allah'ın planı var, bir de zalimlerin planı var. اَنَا اُرِيدْ اَنْتَ تُرِيدْ وَاللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيدْ Sen başka bir şey, ben başka bir şey istiyorum. Fakat bu mülk Allah Azze ve Celle'nin. O neyin nasıl olmasını murad ettiyse öyle olacak. Hükmünü o şekilde verecek. Fotoğrafın sonuna bakın. Yürüyüşün sonuna bakın. Sonuna bakınca eşyayı doğru bir şekilde idrak etme imkanına nail olacaksınız. Kardeşlerim, kalemlerinden muzahrafat boşalanlar, kubur faresine eş hayatı yaşayanlar, kendilerini sanatçı diye aldatanlar, sahnelerde arz-ı endam edenler, daha çok kim sövüyor diye onları bulup sahnelere çıkarıp onlara ödül verenler, o adamlar bütün bu ameliyeleriyle seni masiyete davet ediyorlar. Hayatlarına bakın, yazdıklarına, muhtevalarına bakın. Yekün hattıyla şunu göreceksiniz. Onlar bir kadını alırlar, bir hayatın içine çağırırlar. Boyun var derler, güzelliğin var derler. Neden mahallede kalıyorsun, neden evde duruyorsun? Alırlar, aldatırlar, setlere, dizilere götürürler, ajanslara kaydederler, podyumlara çıkarırlar. 40 yaşına kadar, 50 yaşına kadar onun güzelliğini, bedenini, fiziğini sömürürler. Artık bundan sonra sana ihtiyacımız yok. Sana rol veremeyiz. Seni dizide görevlendiremeyiz. Seni podyuma bu halinle çıkaramayız derler. Kız kardeşi vardır, erkek kardeşi vardır. Onların yanına gider, oraya sığınır 50 yaşından sonra. Onlar da evlenirler. Ya da çocukları vardır, torunları vardır. Teyze derler, neden sen bizim annemizde duruyorsun? Neden teyze derler, babamla bizim evde duruyorsun? O evden ayrılmak zorunda kalır. Kimsesizler yurduna gider. Düşünür, yaşı 70'e gelmiştir. Yıllar öncesine gider, çocukluk yıllarına. Mahallede arkadaşları vardır. Ayşe, Zeynep, Fatıma.

onlarla oynuyordur. Aradan 60 yıl geçti. Şimdi Fatıma babaanne oldu. Bir oğlu imam, diğeri muallim, ötekisi mühendis, diğeri doktor. Beşinci oğlu da köyde, çiftçilikle meşgul oluyor. Torunları etrafında. Bayram olduğu zaman koşuyorlar. Babaanne diyorlar, bize dua eder misin? Elini öpüyorlar. Etrafında şu kadar insan var. Ve bil valideyn ihsana. Onlar Kur'an-ı Hakim'le büyümüşlerdi. Kur'an-ı Hakim anneye, babaya, babaanneye, dedeye iyilik yapmayı emrediyordu. Onlar da şimdi 70 yaşındaki arkadaşının etrafında halka halk olmuşlar. Hale hale olmuşlar. Babaanne diyorlar, nine diyorlar, bize dua eder misin diyorlar. Şimdi o podyumlardan, dizilerden, setlerden, güzelliğinin sömürülmesi üzerinden yıllar geçti. Kenarda, köşede ölümü bekliyor. İşte kubur faresine eş bir hayat yaşayanlar. Fuhşiyata sanat derler. Milletin kızlarını o hayata mahkum ederler. Ya da bir adamın önüne çıkarlar. Barı gösterirler. Meyhaneyi gösterirler. Adamı evinden alırlar. Bir kadehle bir şey olmaz derler. Başlar bütün acıların, bütün ızdırapların devası burada derler. Meyhanede derler. Adam meyhaneye alışınca evinden, ailesinden, yerinden, yurdundan kopar. Geriye yıllar sonra döndüğünde ne onu bekleyen bir eş ne de çocuk bulur. Her şeyi dağıtmıştır. Her şey paramparça olmuştur. İşte onlar bizi evimizden, yerimizden, yurdumuzdan, bizi bir damla sudan var eden Allah Azze ve Celle'den uzaklaşmaya davet ediyorlar. Fakat yorulduğumuzda, yer yarıldığında, gök yarıldığında, nefsimiz cehennem çukuru olup içine düştüğümüzde ya Hazreti İbrahim, ya Hazreti Musa, ya Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem senin elinden tutacak, sana yol verecek, imamına, peygambere, evliyaya, enbiyaya, küfür yobazları sen cehennem çukurlarından kurtulma diye saldırıyorlar. Topçuya bak, popçuya bak. Onları özendiriyorlar. Çocuklar popçular gibi olsun. Topçular gibi olsun. Ehli dünya, sizin evinize ekranlarla girip böyle bir hayatı anlatıyor kardeşlerim. Bir tarafta iman, bir tarafta nefis. Eğer sırat-ı müstakimde yürüyemezsek nefis bizi kendi çukuruna alacak. Bir annenin 5 evladından birisiniz. 4 tane çocuk anneye bakmıyor. Siz bakıyorsunuz. 10 yıldır valideniz yanınızda. Gittikçe ağırlaşıyor. Eşiniz, çocuğunuz, etrafınızda olanlar. Bu kadın vefat edince diğer çocuklar da miras alacaklar, pay alacaklar onun malından. Peki sen ahmak mısın? Neden sadece sen bakıyorsun diyorlar. Sen diyorsun ki innehu men yettaki ve yasbir fe innallaha la yudiyu ecrel muhsinin. Eğer muttaki olur sabredersen Allah senin amelini zayi etmeyecek. Annene baktıkların, yaptıkların, ihsanın, bütün bunların karşılığını kıyamet günü kişinin annesinden, babasından, eşinden, yavrusundan kaçacağı günde alacaksın, bulacaksın. Sen kazandın. Öteki çocuk, o da 5 yavrusu olan bir kadının 5. evladıydı. O da 10 yıl, 20 yıl annesine baktı. Eşi, çocukları sürekli tazikte bulunuyor. Neden sadece sen bakıyorsun? Malına diğer çocukları onlar da ortak olacaklar. Kardeşlerini çağırıyorsun, diyorsun ki bu kadının tek evladı ben miyim? Neden bakmıyorsunuz? Ya bakarsınız ya da annemi kimsesizler yurduna götürüyorum dediniz. 2 gün sonra valideniz vefat etti. Bütün amellerinizi kaybettiniz. İnnehu men yetteki ve yasbir fe innallaha la yudiyu ecrel muhsinin. Neden peygamberlere saldırıyorlar? Çünkü Allah Azze ve Celle
enbiya üzerinden, evliya üzerinden, salih kullar üzerinden yorulduğumuzda, daraldığımızda nasıl ayakta kalırız onu anlatır. Yıkılma Müslüman der, ayakta kal, ayakta kalmaya memursun, ayakta kalmaya mecbursun. Allah Teala seni nefsine, şeytanlara kul olasın diye değil, sadece ona secde etmek için yarattı. Bu yolda yürüyeceksin, daraldığında, yorulduğunda peygamberlere bakacaksın. اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَب۪يهِ يَا أَبَتِ اِنِّي رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَوْكَبًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ رَأَيْتُهُمْ لِي سَاجِد۪ينَ اِذْ قَالَ يُوسُفُ لِأَب۪يهِ يَا أَبَتِ Hazreti Yusuf Aleyhisselam çocuk, rüya görür. Sabah babası Yakup Aleyhisselam'ın yanına gider. Baba der, akşam bir rüya gördüm. Güneş, ay, 11 yıldız önünde secde yapıyorlardı. Kale ya buneyye la taksus ru'yake ala ihvetik. Yavrum, bu rüyayı kardeşlerine anlatma. Güneş önünde eğilecek, ay önünde eğilecek, anan baban önünde elini bağlayacak. O gördüğün yıldızlar kardeşlerin, kardeşlerin önünde duracak. Ama kardeşlerine anlatma. Kardeşlerin sana ihanet eder. Kardeşler rüyadan haberdar olur. Ya da Hazreti Yakup Aleyhisselam'ın oğluna olan merhametinden rahatsız olurlar. Anne, hangi çocuğunu daha çok sever? Ya da hangi yavrusuyla daha çok alakadar olur? Küçük olanla. Ya da gurbette olanı daha çok sorar. Ya da hasta olanla daha çok alakadar olur. Diğerleri onu fazla sevdiğini düşünür. Hakikatte ona alaka göstermesinin gerekçeleri var. Kardeşler anlayamazlar. Alırlar Yusuf'u Yakup Aleyhisselam'dan. Götürürler, icma ederler. Kuyuya bırakırlar. Kuyudan kurtulma ihtimali belki %1 bile değildir. Kuyuda yılanlar var. Kuyuda akrepler var. Kuyuda yalnızlık var. Geride ağlayan Hazreti Yakup Aleyhisselam var. Veca'et seyyaretun. Bir kervan gelir. Adamı gönderirler. Su alacaktır. Onlar suya muhtaçtır. O kuyudan su diye Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı çıkarırlar. Götürürler. Köle diye Mısır pazarlarında satarlar. O şerauhu bi semenin bahsin darahime ma'dude. Birkaç kuruşa satarlar. Mısır'ı kurtaracak. Mısır'a cennetin soluklarını getirecek. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a onlar da ihanet ederler ve sonra azizin evine gider. Gurbette insanlar günah işlemeye daha meyyaldir. Gurbette gören yoktur. Kapılar kapanmıştır. Hazreti Yusuf Aleyhisselam gurbette. Kardeşler yok, baba yok, anne yok. Evde, Züleyha orada. وَغَلَّكَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ Kapıları kapatır Züleyha. وَغَلَّكَتِ الْأَبْوَابَ diye Kur'an-ı Hakim anlatabilirdi. Fakat o zaman mübalağa ifade etmez. وَغَلَّكَتِ الْأَبْوَابَ deyince teksir ifade ediyor, mübalağa var. Yani Züleyha sarayın bütün kapılarını kapattı. وَغَلَّكَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ Gel Yusuf diyor. Dünyanın en güzel kadınlarından biri seni çağırıyor Yusuf diyor. Makam sahibi olan Züleyha çağırıyor. Kralın azizin eşi Züleyha çağırıyor. وَغَلَّكَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ Senden, benden başka kimseler yok. Kimseler göremez. Kapıları kapattım. Sen varsın, ben varım Yusuf diyor. Kâle maadallah. Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Züleyha, kapıları kapattın. Pencereleri kapattın. Züleyha, semanın kapısını kapatabilir misin Züleyha? Göklerin kapısını kapatabilir misin Züleyha? Gecenin zifiri karanlığında siyah taşın üzerindeki siyah karıncayı gören Allah Azze ve Celle'nin şu evde bizi görmesine engel olabilir misin Züleyha? Kâle maazallah. Allah görüyor Züleyha.
kardeşim. Bunlar o mecmualarıyla, ekranlarıyla, dizileriyle senin yoluna çıkacaklar. Onun için hazır.

Hazreti Musa'ya hakaret ediyorlar. Onun için Allah Resulü Aleyhisselam'a bu dinsizler, bu küfür yobazları, bu namus yobazları onun için sandırıyorlar. İstiyorlar ki yeryüzünde herkes onlar gibi kubur faresine eş bir hayatı yaşasın. Onlar gibi fuhşa sanat desinler. Elinde telefonlar var. Telefonların içinde programlar. Kapıyı kapattığın zaman evdesin, yurttasın, okullasın. Gecenin biri, içinde bir Züleyha, içinde bir Nefis, Ahmet diyor. Gören kimseler yok. وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابِ Şeytan bütün kapıları kapattı. Al telefonu, Allah'a isyan programlarını izle diyor. İşte burada toto oyna diyor. Loto oyna diyor. Kumarın içine dal diyor. Dal zevk al şu dünyadan. Tam nefsine mağlup oluyordun ki Hazreti Yusuf Aleyhisselam وَغَلَّقَتِ الْاَبْوَابِ وَقَالَتْ هَيْتَلَكْ قَالَ مَعَادَ اللّٰهِ Ey nefsim, Allah'ın görmesine engel olabilir misin? Kardeşlerim, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı Kur'an-ı Hakim bize anlatır. Maddi planda baktığınız zaman Hazreti Yusuf'un oradan kurtulma imkanı yoktur. Kendi dünyanızdan hadiseyi şu çerçevede tasavvur edin. Bir adam vefat eder. Geride çocukları var. Büyük çocuklar anlaşırlar. Küçük bebeler var. Onlara mirastan pay vermezler. Her şeyi üzerlerine alırlar. Onlar zengin olurlar, küçük çocuk bakan kimseler yok. Etraftan birileri alırlar, ona sahip olurlar. Aradan yıllar geçer. Haram mal bir kapıdan girer, diğerinden çıkar. O çocuğun mirasını alan ağabeyler her şeyi kaybederler. O çocuk okur, yürür hayat merdivenlerinden bir bir çıkar. Sonra bir daireye amir olur, işçiler alır. Bakar ki gelen hademeler arasında mirasını alan ağabeyleri de vardır. Ya da hadiseyi şu şekilde tasavvur edin. Bir adam meyhaneye düşer, hanımını beğenmez. Kapı dışarı eder, boşar bırakır. Sonra o kadın bir adamla evlenir. Adam zengindir, onun eşidir. Birisi oraya müracaat eder. Onu hademe olarak, hizmetli olarak alır. Evine gönderir, evin işleriyle alakadar olur. Bir gün domatesi, patatesi getirir, zili çalar. Kadın açar kapıyı, bakar ki onu boşayan adam şimdi yeni eşinin yanında hademe olmuştur. Oraya girmiştir, orada çalışıyordur. Belagat kitaplarımızda şöyle bir misal anlatılır. Bir kadın eşinden ayrılır, beğenmez onu, yaşlandı diye. Bir genç adamla evlenir, fakat genç adam her şeyini kaybeder. Aç kalır, eski eşinin yanına gider. Bize süt verir misiniz der. Dayyati lebene fis sayfi. Sen sütü benden ayrıldığın gün. Bu adam yaşlandı deyip kapıyı yüzüme vurduğun gün kaybetmiştin. Onlar aldılar. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kuyuya bıraktılar. Kur'an-ı Hakim bize bu hadiseyi anlatırken Vallahu galibun ala emri. Allah Yusuf'u kuyudan çıkarmaya, Mısır'da sultan yapmaya, kardeşlerini önünde dikmeye muktedirdir. Onlar sana tuzak kuruyorlar. Telefonda tuzak var, ekranda tuzak var, gazetede tuzak var, mecmuada tuzak var, hayatta tuzak var. Fakat unutma, eğer sen Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi olursan Vallahu galibun ala emri. Allah emrini yerine getirmeye muktedirdir. Kardeşler Hazreti Yusuf'un karşısında durunca şunları söylemişti. İnnehu men yettaki ve yasbir fe innallâhe la yudî'u ecrel muhsinîn. Kim muttaki olursa, kim telefona mahkum olmaz, ekrana mahkum olmaz, gözlerine kim sahip olur, günaha girmeme noktasında sabrederse Allah onların amellerini zayi etmeyecektir. Allah muhsin olanların, ihsan derecesinde ibadet edenlerin amellerini zayi etmeyecek.
Şimdi yürüyorsun, Kur'an-ı Hakim senin önünde Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı koruyor. Kapılar kapandığı zaman, Züleyhalar gel dediği zaman Kale maadallah diyebilirsen, seni dünyanın, seni şehvetin, seni cehennemin çukuruna atan bu insanlar gün gelecekler, önünde duracaklar, eğilecekler. Allah'ın inayetiyle nasıl Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın rüyası hakikat olmuştu. Anlatınca rüyayı Yakup Aleyhisselam, evladım güneş, ay, yıldızlar, yani bütün dünya senin önünde eğilecek. Kardeşlerim, eğer bu ümmet bugün mazlumsa, mağdursa, eziliyorsa, Hazreti Yusuf Aleyhisselam sana kurtuluşun yolunu gösteriyor. İnnehu men yettaki ve yasbir. Eğer muttaki olur, eğer sabredersen, peygamberlerin, salihlerin yolunda yürürsen, göreceksin Roma'nın çocukları, Washington'un katilleri, Allah'ın inayetiyle o gün gelecek. Kuyudan Yusuf'u çıkaran, Mısır'a sultan yapan Allah Azze ve Celle, Allahu Ekber diyenleri, Yusuf'ları, Ahmet'leri, Fatih'lerin, Yavuz'ların çocuklarını yeniden dünyanın hakimi yapacak katiller önünüzde diz çökecekler Allah'ın inayetiyle. Kur'an-ı Hakim hikaye kitabı değil. Niçin Hazreti Yusuf Aleyhisselam'dan bahsediyor? İslam'ın kızı, ayrıldın, bir şehre gittin. Okuyorsun, arkadaşlarım var. Diyorlar ki, baban görmez, dayın yok, teyzen yok, abin yok. Hadi bu akşam eğlenmeye gidelim. Erkeklerle tam oturacaksın, seni gören kimseler yok. Kapıları kapattılar. Ama Hazreti Yusuf Aleyhisselam diyor ki, semanın kapılarını kapatamazsın. Zifiri karanlıkta o karıncayı gören Allah Azze ve Celle seni görüyor Ayşe diyecek. Hazreti Yusuf Aleyhisselam İslam'ın kızlarını, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın gençlerini bela çukurundan alacak, selamete taşıyacak. Musa Aleyhisselam Firavun'dan kurtuluşun yolunu göstermişti. İbrahim Aleyhisselam ateşten çıktı, ümmeti, milleti kurdu. Yusuf Aleyhisselam devleti, gök kubbemizi inşa etti. Allah Azze ve Celle bütün bu hakikatleri Peygamber Ekber Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in şahsında topladı. Bugün yalnızız. Bugün Müslümanlar olarak çaresiziz. Ümmeti kuyulara atıyorlar. Ama unutma, Allahu galibun ala emri. Yusuf'u kuyudan çıkarmaya muktedir olan Allah Azze ve Celle seni de o çukurlardan çıkaracak. Peygamber Aleyhisselam'ın izinde yürürsek Cebeli Tarık'tan Cava Adaları'na kadar tek karargahımız, tek bayrağımız olacak. Allahu Ekber diyenler yeniden dünyaya hakim olacak. Cep telefonun gecenin yarısı, unutma, göklerin kapısı kapanmaz kardeşim. Seni gören Allah Azze ve Celle var.

ben Yunus'u biçareyim. Aşk elinden avareyim. Baştan ayağa yâreyim. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Gel gör beni aşk neyledi. Derde giriftar eyledi.

Allahü Teala'dan başka ilah yoktur. O birdir, eşi ortağı yoktur. Mülk ona aittir. Hamd ona mahsustur. Allah'ın kabir azabından, kalbin vesvesesinden, işlerin dağınıklığından sana sığınırım. Allah'ım, rüzgarların getirdiği afetin şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, gözümde bir nur, kulağımda bir nur, kalbimde bir nur yarat. Allah'ım, göğsüme genişlik ver, işimi kolaylaştır. Allah'ım, kalbe vesvese veren şeytandan, işlerin karışıklığından, kabir fitnesinden,

Nesinin şerrinden, gecenin getirdiği şeylerin şerrinden, gündüzün getirdiği şeylerin şerrinden, korkunç rüzgarların getirdiği afetlerin şerrinden, zamanın nöbet nöbet gelen mihnet ve belalarının şerrinden sana sığınırım. Allah'ım, sağlığın hastalığa çevrilmesinden, birden bire gelip çatacak azabından ve bütün gazabından sana sığınırım. Allah'ım, beni hidayetine ulaştır. Geçmişimi, geleceğimi bağışla. Ey başvurulacakların en hayırlısı, kendisinden istenilenlerin en keremlisi, en çok vereni. Allah'ım, sen sözümü işitiyor, yerimi görüyor, gizli açık neyim varsa biliyorsun. İşlerimden hiçbiri sana gizli değildir. Ben çaresizim, yoksulum. Senden yardım ve eman diliyorum. Korkuyorum. Kusurlarımı itiraf ediyorum. Bir çaresiz senden nasıl isterse ben de öyle istiyorum. Zelil bir günahkar sana nasıl yalvarırsa ben de öyle yalvarıyorum. Yüce huzurunda boynunu bükmüş, senin için gözlerinden yaşlar boşanan, senin uğrunda bütün varlığını zelil eden, senin için burnunu topraklara sürten bir kulun sana nasıl dua ederse ben de öyle dua ediyorum. Ey Rabbim! Duamı kabul buyurmaktan beni mahrum eyleme. Bana rauf ve rahim ol. Ey istenilenlerin en hayırlısı ve verenlerin en keremlisi. Ben sana her an muhtacım. Seninse bana hiç ihtiyacın yok. Sen ancak yaradanım olarak beni bağışlar, affedersin. Ey duacıların dualarını kabul eden, ey ümit bağlananların en üstünü, İslamiyet ve Muhammed Aleyhisselam üzerindeki himayen hürmetine sana yöneliyorum. Benim bütün suçlarımı bağışla. Beni şu durduğum yerden bütün hacetlerimi yerine getirmiş, dileklerimi ihsan buyurmuş, temennilerimi gerçekleştirmiş olarak döndür. Bizler topluca senin beyti haramına geldik. Şu büyük meşairde vakfeye durduk. Şu mübarek yerlerde hazır bulunduk. Ümidimiz yüce katındaki sevap ve mükafata nail olmaktır. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma Allah'ım. Ümidimizi boşa çıkarma.

0: www.yıldızfm.com.
1: Tüm dünyada sizin dünyanız burada.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

İzmir için akşam ezanı vakti. İzmir için akşam ezanı vakti.

Selam sana nazlı nebi, selam sana göz bebeği, Mevla'nın kudretiyle selam. Selam sana nuri dilara, selam sana hak habibi, Rahman'ın kudretiyle selam. Selam sana Andalib-i Zişan, selam sana Muhammed'i, Cebrail'in yüreğiyle selam.

selam sana Ahmedi nefesli yar. Eyyubça selam sana. Selam sana ya Habiballah. Selam sana ya Nebiyallah. Selam sana ya Resulallah. Ya Resulallah, sen sevmek için istenen, can dudakta istenen, sevda ikliminin en güzel mevsiminin en güzel çiçeğisin.

senin elinle indi toprağa. Öyle bir sevildin ki candan aziz bilerek uğruna can verildi. Ama bu ölüm değildi. Adını bir kez anan, bir kez gönülden anan, rahmetin nur kaynağı gözlerinde dirildi. Şimdi biz de seni anıyoruz. Mevlamızın yeminleriyle anıyoruz seni. Ey Faran dağlarında açan sevgili, fecre, on geceye, her şeyin çiftine ve tekine, akşamın alaca karanlığına, kararıp bürüdüğü zaman geceye, açılıp aydınlattığı zaman gündüze andolsun ki, sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok, alemlere ambersin, ondan başka ilah yok, sen en son

ilk öksüz oluşun vurdu. Yetim kalışın yaraladı önce. Elden ele dolaşmıştı. Herkesin göz bebeğiydi. Ama mahzun, ama kederli, bir yanın arşa kadar azamet, bir yanın ürkek. Mekke akşamları yanar verdiğin her nefeste ve gökten inen bir sesle Allah korumasını alır. Senin derdin Allah'tı, hüznün, kederin Allah, senin dostun Allah'tı, sana en yakın Allah. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud dağını seyrettik okçular tepesinden bir sabah. Bir Medine sabahında Uhud'u seyrettik. Seni göremedik. Ebu Ubeyde bin Cerrah sanki oradaydı. Sanki mübarek yüzüne batan miğfer halkalarını dişleriyle sökmek için nefes nefeseydi. Kalbi yerinden fırlayacakmış gibiydi. Seni öyle seviyordu ki tenine bir dikenin batması bile o kalbi durdururdu. Biz seni göremedik ya Resulallah. Uhud'u gördük bir sabah. Malik bin Sinan olamadık. Mübarek kanının kanına karıştı. Malik bin Sinan sanki oradaydı. Ve inemedik okçular tepesinden. Sanki sen inin demeden inersek Uhud tekrar cehenneme dönerdi. Ey Faran dağlarında açan sevgili, güneşe ve onun ışığına, ardından gelmekte olan aya, onu ortaya koyan gündüze, onu bürüyen geceye, göğe ve onu meydana koyana, yere ve onu yayana andolsun ki sen olunca sitem yok, serzeniş yok, eyvah yok. Alemlere ambersin, ondan başka ilah yok. Sen en son peygambersin. Vazgeçtim seni hep ötelerde aramaktan. Seni yüzyıllar öncesine hapsetmekten vazgeçtim. Mesafelerden usandım ya Resulallah. Sana sesleniyorum. Alemlere rahmetsin. Seslenince yanımdasın, buradasın. Günahkarım ama sen günahkarların umudusun. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Temizle beni ya Resulallah. Mescid-i Nebevi'de gördüm. Mübarek sözlerinden birini süsleyip duvara asmışlar. Benim şefaatim ümmetimden büyük günahları olanlar için buyurmuşsun. İçimde her şey üşür. Rüzgar üşür, yağmur üşür, dua üşür, melekler üşür. Isıtırsan bir sen ısıtırsın. Medine'ye akan nur gibi ak kalbime. Ey Banu Cihan, yorgunum, güçsüzüm, çaresizim. Sen çaresizlerin yardımcısısın. Yüreğimi koşturdum sana doğru, çatlarcasına koşturdum. Kimseye hakkım yok, huzurunda sana ait varlıkları dava etmem. Ben bir davalıyım. Tükendim ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et ya Resulallah. Hicretimi kabul et.

0: kavram bizde, kavram bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Kargaşa, olumsuzluk yok, yok bizde.
1: Yıldız efendim.
0: Yok bizde, yok, yok bizde.
1: Yıldız efendim.
2: Fırsat bu fırsat.

kalite bizde. Anlam, ifade, kavram bizde. Kavram bizde. Yıldız efendim. Kargaşa, olumsuzluk yok. Yok bizde. Yıldız efendim. Yok bizde. Yok. Yok bizde. Yıldız efendim.

seccaden kumlardı. Devirlerden, diyarlardan gelip göklerde buluşan ezanların vardı. Mescid mümin, minber mümin, taşardı kubbelerden tekbir, dolardı kubbelere amin. Ve mübarek geceler, dualarımız, geri gelmeyen dualardı. Geceler ki pırıl pırıl kandillerin yanardı. Kapına gelenler ya Muhammed, uzaktan yakından, mümin döndüler kapından. Besmele ekmeğimizin bereketiydi. İki dünyada aziz ümmet, Muhammed ümmetiydi. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Şimdi seni ananlar anıyorlar ağlar gibi. Ey yetimler yetimi, ey garipler garibi. Düşkünlerin kanadıydın, yoksulların sahibi. Nerede kaldın ey Resul? Nerede kaldın ey Nebi? Günler ne günlerdi ya Muhammed? Çağlar ne çağlardı? Daha dünyaya gelmeden müminlerin vardı. Ve bir gün ki gaflet çöller kadardı. Halime'nin kucağında Abdullah'ın yetimi, Amine'nin emaneti ağlardı. Hatice'nin goncası, Ayşe'nin gülüydü. Ümmetinin göz bebeği, göklerin Resulüydün. Elçi geldin, elçiler gönderdin. Ruhunu Allah'a, elini ümmetine verdin. Beşiğin, yurdun, yuvan, Mekke'de bunalırsan Medine'ye göçerdin. Biz dünyada nereye göçelim ya Muhammed? Yeryüzünde riya, inkar, hıyanet altın devrini yaşıyor. Diller, sayfalar, satırlar Ebu Leheb öldü diyorlar. Ebu Leheb ölmedi ya Muhammed. Ebu Cehil kıtalar dolaşıyor. Neler duydu şu dünyada mevlidine hayran kulaklarımız. Ne adlar ezberledi ey Nebi adına alışkın dudaklarımız. Artık yolunu bilmiyor, artık yolunu unuttu ayaklarımız. Kâbe'ne siyahlar yakışmamıştır ya Muhammed bugünkü kadar. Haset gururla savaşta, gurur Kaf Dağı'nda derebeyi. Onu da yaralarlar kanadından, gelse bir şefkat meleği. İyiliğin türbesine türbedar oldu iyi. Vicdanlar sakat çıkmadan yarına, iyilikler getir, güzellikler getir Ademoğullarına. Şu gördüğün duvarlar ki kimi Taif'tir, kimi Hayber'dir. Fethedemedik ya Muhammed senelerdir. Ne doğruluk ne doğru, ne iyilik ne iyi. Bahçelerde en güzel dal unuttu yemiş vermeyi. Günahın kursağında haramların peteği. Bayram yaptı yapanlar, semaveyi boşaltıp saveyi dolduranlar, atını hendeklerden bir atlayışta aşırdı aşıranlar, ağlasın Yesrib, ağlasın Selmanlar. Gözleri perdeleyen toprak, yüzlere serptiğin topraktı, yere dökülmeyecekti ey Nebi, yabanların gözünde kalacaktı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.
oldu ey bulut, gölgelediğin başlar? Hatırında mı ey yol, bir aziz yolcuyla aşarak dağlar taşlar? Kafile kafile, kervan kervan, şimdi giden yoldaşlar. Uçsuz bucaksız çöllerde yine izler gelenlerin, yollar gideceklerindir. Şu tekbir getiren mağara örümceklerin değil, peygamberlerindir, meleklerindir. Örümcek ne havada, ne suda, ne yerdeydi. Hakkı görmeyen gözlerdeydi.

mi perilerin yurdu mu? Şu yuva ki bilinmez, kuşları hüt hüt müdür, güvercin mi, kumru mu? Kuşlarını bir sabah Medine'ye uçurdu mu? Ey abvede yatan ölüm,

Ya leyl susar, uğultular gelir, mersiye okur Uhud, kaside söyler Bedir. Sen de bir hac günü, başta Muhammed, yanında Ebu Bekir, gidenlerin 100.000 olup dönüşünü destan yap, ey şehir. Ebu Bekir'de nur, Osman'da nurlar, Kureyş uluları karşılarında meydan okuyan bir Ömer bulurlar. Ali'nin önünde kapılar açılır, Ali'nin önünde eğilir surlar. Bedir'de, Uhud'da, Hayber'de Hakk'ın yiğitleri şehit olurlar. Bir mutlu günde ki ölüm tatlıydı, yerde kalmazdı ruh, kanatlıydı. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Vicdanlar sakat çıkmadan ya Muhammed yarına, iyiliklerle gel, güzelliklerle gel Ademoğullarına. Yüreklerden taşsın yine imanlar, ıtri bestelesin tekbirini. Evliya okusun Kur'anlar ve Kur'an'ı göz nuruyla çoğaltsın Kayışzade Osmanlar. Natini Galip yazsın, Mevlidini Süleymanlar. Sütunları, kemerleri, kubbeleriyle geri gelsin Sinanlar. Çarpılsın hakikat niyetine cenaze namazı kıldıranlar. Gel ya Resulallah, bahardır. Dudaklar ardında saklı aminlerimiz vardır. Hacdan döner gibi gel, Miraç'tan iner gibi gel. Bekliyoruz yıllardır. Bulutlar kanat, rüzgar kanat, Hızır kanat, Cibril kanat, Nisan kanat, bahar kanat. Ayetlerini ezber bilen yapraklar kanat. Açılsın göklerin kapıları, açılsın perdeler kat kat. Çöllere dökülsün yıldızlar, dizilsin yollarına, dizilsin yollarına yetimler, günahsızlar. Çöl gecelerinden yanık türküler yapan kızlar, sancağını saçlarıyla dokusun. Bilal-i Habeşi sustuysa, ezanlarını Davud okusun. Konsun yine pervazlara güvercinler, huhulara karışsın aminler. Mübarek akşamdır, gelin ey Fatihalar, Yasinler. Gelin ey Fatihalar, Yasinler.

Şimdi ben Filistin'im, sahip çıksana. Çünkü ben peygamberin emanetiyim sana. Hep zulmü alkışlayan ellerini açsana. Ben kan kokan toprağın en naçar yeminiyim. Eğilmeyen başım ben, ben miracım, müjdeyim. Filistinli bir duayım şimdi ben. Senin çaresizliğe ter.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
1: ولقد آتينا داود وسليمان

فادخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وتفقد الطير فقال ما لي لا

0: Ya Resulallah,
1: senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün. Kıyamet günü yerden başını kaldıranların, kabirlerinden çıkanların ilki sensin. Senin sözünde övünme yok. Çıkar çıkmaz sana cennet elbiselerinden bir elbise giydirilecek. Sonra arşın sağında duracaksın. O makamda varlıklardan senden başka kimse durmayacak. Kıyamet gününde Adem oğullarının efendisi sensin. Hamd sancağı sana verilecek. Hamd sancağını sen taşıyacaksın. Senin sözünde övünme yok. Kıyamet günü peygamberlerin imamı, hatibi ve onların şefaat sahibi de sen olacaksın. O gün Adem aleyhisselam ve diğer peygamberlerden hiçbiri yoktur ki senin sancağının altında bulunmasın. Her peygamberin kabul olunan bir duası vardır. Her peygamber de o duasını önceden yapmış bulunmaktadır. Fakat sen duanı kıyamet gününde ümmetine şefaat etmek için kullanacaksın. Kıyamet gününde ilk şefaat eden ve şefaati kabul buyurulan sensin. Senin sözünde övünme yok. Cennet kapılarının halkalarını ilk sen vuracaksın. Allah sana kapıları açacak. Yanında müminlerin fakirleri olduğu halde seni cennete koyacak. Öncekilerin ve sonrakilerin Allah katında en değerlisi sensin. Kıyamet gününde sustukları zaman insanların hatipleri sensin. Tutuldukları zaman şefaatçileri sensin. Ümitsizliğe düştükleri zaman cennetle müjdeleyicileri sensin. Senin sözünde övünme yok. Ama biz övünüyoruz. Biz seninle övünüyoruz. Sana ümmet olmakla övünüyoruz. Sen bizim dünya ahiret övüncümüzsün. Sen bizim iki dünyada da öncümüzsün.

وصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ

şehadet şerbetine son saatlerim inşallah. Var mıdır acaba daha güzel bir şey? Varsa o da sadece annemdir. Ama ondan ben de emin değilim. İkisinin kıyası çok zor. Şehadet mi? Annem mi?

Evladının acısıyla yanan bir anne kalkıp uzatırsa dergahına titreyen ellerini, bu tevbemi sunuyorum o ellerle birlikte. Gecenin bir vaktinde herkes istediğiyle, sevdiğiyle hemhalken, yetim kalmış bir yürek sessiz sessiz ağlarken, bakarsa bir an olsun yıldızsız gökyüzüne ve melekleri inleten bir edayla seslenip Allah derse derinden ve lebbeyk nidaları gelirse göklerinden, o öksüz haykırışa katıyorum tevbemi. Günahları yüzünden mahkum olur ya insan, kimse görmesin diye, görüp gülmesin diye kirlenen ellerini kapatır ya yüzüne ve günlerce acıyla inim inim inler ya, vicdanından yükselen alev gibi bin sesle, uykusuz gecelerin ışıdığı zamanda, karanlığın gündüze yakın olduğu anda, secdelere kapanıp, Ya Rabbi, ben pişmanım, ben pişmanım ey Rahman, diyerek geçer ya kendisinden, o pişman baygınlığa sunuyorum tevbemi. Rahmeti yok etmek için yola çıkan Ömer'in, kız kardeşine karşı bazen şefkatli abi, bazen güvenli baba Hattab oğlu Ömer'in eline bulaştığı kardeşinin kanıyla, sonra aynı Ömer'in peygamber nazarını gözleriyle içerken günahlara döktüğü inci taneleriyle süslüyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başında tacım. Simsiyah ve pis köle diye hakaretler var Habeşli'nin gözlerinde. Güneş batmayı hiç bu kadar istememiştir. Çöl serinliğe böylesine hasret duymamış ve bir taş pamuk kadar hafif olmayı bu denli istememiştir. Çünkü bir Bilal vardır ortada ve kucağında bir kaya. İnkar tekliflerine ızdırap yüklü o dil, taptaze bir ruhla cevabı dillendirir. Allah bir, Allah bir. Kumların üstündeki o simsiyah bedenden dökülen terlerle yıkıyorum tevbemi. Savaştan dönen Nazlı Nebi, üstü başı toz toprak içinde, onu bu halde merhamet timsali kızı Fatmatüz Zehra görünce gözyaşlarına engel olamaz. Bir yandan babacığının yüzünü gözünü siler, bir yandan da anne gibi konuşur. Seni yaradana kurban olayım, sana böyle ne yaptılar? Ey Fatıma! Yakışmasa da bu varlık o ismi anmaya, seni her anışta anne dedim. Fatıma annem dedim. Bir menekşem var şimdi, ismini Hüseyin koydum. Ona her su verişte içimin Kerbelası serinler. Sonra sen sanki tebessüm edersin ötelerden. Senin o güzel ismine katıyorum tevbemi. Ah Taif, dünya kendi haline bırakılsa dönmezdi. İyice yaklaşarak kavururdu dünyayı, güneş kendi haline bırakılsaydı eğer. Toprak parça parça bölünür, Taif denen noktada dağlar dümdüz olurdu. O evet deseydi eğer. Bin bir umutla gelen göklerin sevgilisi, yerlerin efendisi sızıyı yudumladı. Ve gök ehli ağladı. Ona atılan her taş sonsuza dek mahzun kalacak. O bir evet deseydi sineler çatlayacak, Taif yok olacaktı. Ama kanlar içinde ellerini kaldırıp Allah'ım dedi Resul. Bir anda her şey sustu. İsrafil doğruldu

Gözlerinde yaş, baktıysa Mavera'ya, kanı donar dünyanın, Ukba'nın donar kanı. Açıldı son nebinin nurdan nur dudakları ve seslendi yarine. Allah'ım, acziyetimi sana şikayet ediyorum. Sana şikayet ediyorum acziyetimi. Kainatı titreten bu şefkat seslenişiyle sunuyorum tevbemi. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım. Allah'ım, günahkar bir sesleniştir bu, günahların yükselemeyeceği yüce katına. Şanın ne yücedir senin ki mülk elindedir ve sen her şeye kadirsin. Kudretin her şeye galiptir ve sen çok bağışlayansın. Yedi göğü birbiriyle ahenk içinde yaratan sensin. Dünya semasını kandillerle süsleyensin. Senin ilmin en gizli işlerin bütün inceliğine nüfuz eder. Sen her şeyden hakkıyla haberdarsın. Haberdarsın benden, dünümden, bugünümden ve yarınımdan. Bir ömrü işte böyle yele verdim, savurdum. Şimdi pişman, perişan gelip duaya durdum. Geçmişi ve geleceği yüreğime aldım da kendimi avuttum, nefsimi unuttum. Kalbimin cennetinde nefsime uyan Adem, o yüce dergahına gözlerimden seslenir. Ve Nuh toplar kalbimde ne kadar duygu varsa, nefsimin tufanından korumaya çalışır. İbrahim'in ateşe atıldığı mancınık yüreğimdedir benim. Eyyub bana sabreder. Kendisinden başka ilah olmayan Sübhan, zalimlerden oldum ki merhamete muhtacım. Huzuruna alsan da beni böyle perişan, benim hakkımda olan hükmün başımda tacım.